6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Artık Çekemem türküsüyle başlıyoruz. Muhlis Akarsu sizlerle.

Cemil Değer'den Osman Özdenkçi'nin derlediği bir Diyarbakır türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Mavi Bağlar Başına. Mehmet Seske sizlerle.

Şevket Uçar Avcı'dan alınan bir Nevşehir türküsü dinleyeceğiz Tekin Büyükkaya'dan. Tokat'a varmadın mı? Sen gelin olmadın mı? Seni zalimin oğlu, sen cahil olmadın mı?

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Cihar attım, şeş oynadım. Hakan Ünal sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Chiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelelerinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. Bahçeli, konunun sokaklara taşınması girişimlerinin çok tehlikeli olduğunu da belirtti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Özgür Özel döneminde alınan disipline sevk, ihraç ve yaptırım kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazıldı. Seçimde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na oy çokluğuyla İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP'li 3 milletvekili hakkında düzenlenen dosyalar için yetkisizlik kararı verdi. Dosyalar fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde genel merkez ve adaylara toplam 1 milyon 950 bin avro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptıklarını iddia etti. İzmir Buca Belediyesi

Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir tarafı ömür boyu yükümlülük altında bırakmayacak yeni düzenlemenin meclise sunulacağını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. Türk Kızılay'ın görev ve yetkileri ilk kez müstakil kanunla düzenleniyor. AK Parti'nin hazırladığı Türk Kızılay kanun teklifi Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle afet ve acil durumlarda stratejik ürünler ihalesiz temin edilebilecek. Kızılay'ın faaliyetleri için afet ve savaş bölgelerinde görev alan personele nakdi tazminat ödenecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere edilen anlaşmanın temel şartlarını açıkladı. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını söyledi. Tahran ise Hürmüz'ün yönetimine ilişkin nihai kararın İran ve Umman'da olduğunu vurguladı. ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen 4. tur görüşmelerin ardından İsrail ve Lübnan arasında ateşkes konusunda uzlaşıya varıldı. Ancak anlaşma sahaya yansımadı. Katliamcı İsrail, ateşkesin daha ilk saatlerinde Lübnan'ın doğusuna ve güneyine saldırılar düzenledi, 12 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Günaydın, hayırlı bir gün, hayırlı bir sabah olsun efendim. Bugün 5 Haziran 2026, günlerden cuma. Dilerim ki feyzi bereketiyle beraber huzurlu bir gün olur. Efendim, İstanbul Radyosu stüdyolarından seslenmeye başladık bugün yine. Her sabah sizlerin buluşma adresi TRT Türkü ve sizin programınız TRT Türkü'de sabah. Bugün programı sizler için Kerem Bulut hazırladı efendim. Servet Sever en güzel biçimde sesleri ulaştıracak. Ben Deniz Sabahat Aslan mikrofon başında. Yaklaşık 3 saatlik bir zaman dilimini paylaşacağız inşallah. Ve sabahın bu huzurlu saatinde sizlerle türküler eşliğinde bir yolculuk yapacağız. Efendim, türkülerimiz var elbette. 7.30'da sizlere yol durumu hakkında biraz bilgi verdikten sonra yine 8'e dek türkülerimiz devam edecek ve saat 8'den itibaren de hava durumu nasıl? Bayağı bir sıcaklık hissedilmeye başladı güzel yurdumun her yanında. Bu arada tarlada, bağda, bahçede olan ve yeni mevsimin bütün gereksinimlerini karşılayan topraklarda elleri nasırlı bütün dinleyicilerimize de selam olsun, bereketiyle kolaylıklar diliyoruz. Efendim, hemen iki türkü sunalım sizlere. Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Çevremizi koruyalım, çevremizi kirletmeyelim ve bu tabiatta hep beraber huzur içinde yaşayalım diye. Adile Kut Karatepe seslenmeye başlasın ve TRT Türkü'de sabah yola çıksın. Bir İstanbul türküsü Sadi Yaver Ataman repertuarımıza kazandırmış. Kavakta turna sesi var, yarimin finor fesi var. Başladık, hadi yolumuz açık olsun.

Saatimiz 7.13'ü gösteriyor. TRT Türkiye'de sabah yayında efendim. Her sabah sizlerin huzuruna gelden bu program sizler için türkülerin en güzelini hazırlıyor ve bugün 5 Haziran Cuma 2026 ve efendim bu akşam sizlere bir konserimiz var. Dün de duyurusunu yapmıştık. Naci Düzel yönetiminde İstanbul Şişli Kent Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde solistler geçidi. Hemen solist arkadaşlarıma sizleri anlatmak isterim. Biz varız tabii ki ve Adi Lekut Karatepe, Merve Özdurna, Celal Bakar, Hüseyin Balcı ve Ulaş Kurtuluş ünlüyle birlikte şefimiz Naci Düzel'in yönetiminde sizlere türküler seslendireceğiz. Buyurunuz lütfen bu akşam birlikte olalım. Kültür Merkezi'nde Cemil Candaş'la birlikte türkü söyleyelim. Elbette.

Yayındayız. Ve TRT Türk'ü birbirinden güzel programları sizler için hazırlıyor. Bugün sevgili Kerem Bulut var. Yapımı ona teslim ettik bugün. Ve biliyorsunuz sevgili Kerem akşamları perşembe günleri Türkü Evi programında aynı zamanda sizlerle birlikte. Bugün de Servet Sever sesleri ulaştırıyor. Ve şimdi devam edelim. Arzu Akmeş'e bir türkü seslendirecek. Nida Türkçü hocamız Aysel Sezer'den derlemiş bu Yozgat türküsünü. Arpa buğday daneler yıkılsın meyhaneler. Ardından Aysun Gültekin'i dinleyeceğiz. Vardım eşiğine yüzümü sürdüm. Raci Alkır cennet mekan. Rahmet olsun Nida Türkçü hocamız kendisinden derlemiş bu Erzurum nefesini. Dinleyelim sonra yine devam edeceğiz yolculuğumuza.

TRT Türkiye'de Sabah İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı yayına devam ediyor efendim. Yine buluştuk bu sabah, sizlerin buluşma adresi TRT Türkü Radyomuz ve sizin sevdiğiniz programlar ard arda sıralanıyor radyomuzda. Aysun Gültekin'i dinledik. Şimdi Celal Bakar seslenecek sizlere. Bu akşam konserde de birlikteyiz. Duyurumuzu yaptık zaten. Ben kendimi gölün dibinde buldum. Kuru kuru sevdaymış, sarardım soldum. Ardından Hisarlı Ahmet'ten Yücel Paşmakçı hocamızın derlediği bu Kütahya türküsünden sonra da Beyhan Karslı seslenecek. Bizim bağlar buradır, gülü sıra sıradır. İsmet Macun repertuarımıza kazandırdığı Erzincan Kemaliye türküsü. Dinleyelim, sonra bakarız yol durumuna.

0: Yol durumu.
1: Çeşmeli Mersin Tarsus otoyolunun 3 noktasındaki bölümde 4 Haziran'da başlayan Tarsus Batı kavşağıyla D100 karayolundaki diğer kavşaklar arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Yine otoyolun 3 noktasında TEM otoyolunun Hadımköy kavşağıyla Çatalca kavşağında 3 ila 4 kilometreler arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve ders onarım çalışması gibi çalışmalar nedeniyle 3 Haziran'dan itibaren Edirne yönünde şerit daraltılması yapılıyor. Trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor ve 24 saat esasına göre bu çalışmalar devam edecek. Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir kavşağı ile Dodurga kavşağı arasındaki 2 ila 3. kilometrelerde 2 Haziran başlayan çalışmalar 3 Temmuz 2026 tarihine dek devam edecek ve iç çemberdeki Eskişehir yönünde alt geçit yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak. Ulaşım diğer yönden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacak. 2 şerit Eskişehir, 2 şerit de Dodurga yönüne ayrılmış durumda. Ankara-Bağla-Karakeçili yolunun 30 ila 35. kilometreleri arasında 4 Haziran 2026'da başlayan çalışmalar yine 7 Temmuz 2026 tarihine dek devam edecek ve yenileme çalışmaları nedeniyle Karakeçili Bağla Ankara yönü trafiğe kapatılı durumda olacak. Ulaşım Ankara Bağla Karakeçili yönünden çift gidiş geliş şeklinde sağlanacaktır. Konya Ankara yolunun 32 ila 34. kilometreleri arasında 2 Haziran 2026 tarihinden itibaren kavşak yapım çalışmaları nedeniyle trafik 3 şeritten 2 şeride düşürülmüştür. Bu yolu kullanacak sürücüler lütfen trafik işaret ve işaretçilerine uysunlar. Büyükçekmece-Çatalca yolunun 18 ila 20. kilometreleri arasında 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren başlayan yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım tek yönden gidiş geliş şeklinde çift yönlü olarak sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometreleri arasında 21 Mayıs 2026 tarihinde başlayan üst yapı yenileme çalışmaları devam ettiği için ulaşım halen kontrollü olarak sağlanıyor. Düzce-Zonguldak il sınırındaki Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 13 ila 14. kilometreleri arasında Mayıs'ın 15'inden itibaren başlayan yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım diğer yönden çift gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. Lütfen sürücüler yine trafik işaret ve işaretçilerine özenle uysunlar. Suşehri, Geminbeli, Zara yolunun 29 ila 31. kilometreleri arasında 18 Mayıs tarihinden itibaren Geminbeli tüneli bağlantı yolları, sanat yapıları ve üst yapı yenileme çalışmaları gibi bir takım aktiviteler nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Giresun, Gümüşhane il sınırında da Kürtül, Torul yolunun 45. kilometresinde bulunan Budak tünelinde yapılacak drenaj sistemleri bakım, onarım ve temizlik çalışmaları nedeniyle 3 Haziran 2026 gününde saat 08'den itibaren çalışmanın devam ettiği süre boyunca bölünmüş yolun Torul-Kürtün yönündeki tüpünde ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak diğer yöndeki tüpte ulaşıma kapatılacak ve ulaşım servis yolundan sağlanacaktır. Değerli dinleyicilerimiz, bu Karayolu Genel Müdürlüğümüzün verdiği bazı bilgileri kapsıyor. Daha geniş bilgileri ve güzergahınızda bulunan durumları öğrenebilmek için lütfen Karayolu Genel Müdürlüğümüzün resmi internet siteleri ile web sayfalarını kontrol ediniz. Daha sağlıklı bir sürüşle güvenli yolculuk olabilir. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.
0: Yol durumu.

Saatimiz 7.37'yi gösteriyor. Yol durumu hakkında sizlere bilgi verdik ve vurguladığımız gibi bazı lokal yani sınırlı sayıdaki bilgiler. Daha geniş bilgileri lütfen ediniz. Yola çıkanlar, yolda olanlar hayırlı yolculuklar diliyoruz. Belki de şehirler arası yoldasınızdır ya da biraz sonra mesaiye başlamak üzere evden çıktınız ve yine hayırlı yolculuklar diliyoruz biz size bu cuma gününde. Efendim programımızı açarken sizlere duyurmuştuk. Bu akşam inşallah İstanbul, Şişli, Kent, Cemilcan Candaş Kültür Merkezi'nde misafirlerimizi bekliyoruz. Konserimiz var Solistler Geçidi. Naci Düzel yönetiminde biz İstanbul Radyosu sanatçıları Adile Kurtere ve Merve Özdur'una ben Deniz Sabahat Aslan, Celal Bakar, Hüseyin Balcı ve Ulaş Kurtuluş Ünlü sizleri bekliyoruz efendim birlikte türkü söylemeye. Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Çevremizi temiz tutalım. Aman etrafa çöp atmayalım. Şimdi güzel vatanımın dört bir yanı zaten öylesine yemyeşil ve huzur verici ki işte o tabiatı korumak gerekiyor. Havalar da bir hayli ısınmaya başladı. Sağlık ve huzur olsun efendim. Bir türkü dinledik. Şad ol deli gönlüm, müjdeler olsun. Ve bu türkü bana Mustafa Özgül hocamı anımsattı. Rahmet diliyorum kendisine. Ben de birlikte çalışmıştım. Sizleri de seslendiriyordum. Muharrem Akkuş'tan derlemiş bu Erzurum türküsünü sevgili hocamız. Şimdi bakalım Erol Köker ne diyecek? Bir Diyarbakır türküsü yine Celal Güzel sese ait tabii ki. Odasına vardım.

olur mu böyle? Ellerim koynumda merhamet eyle. Bir derdin olursa gel bana söyle. Söyleyin ahbaplar nasıl edeyim? Nazlı yardan ayrılmışım. Nere gideyim? Sizler için.

Saatimiz 7.46, yaklaşık bir saati neredeyse geri bırakma üzereyiz ve TRT Türk ile sabah devam ediyor. Fuat Durular ne güzel naif naif seslendirmiş, rahmet diliyoruz efendim. İstanbul Radyosu'nun kıymetli seslerinden biriydi. Kendi elinden Erzurum'dan bir türküde sesini duyduk, rahmeti bol olsun. Kavurma koydum tasa, doldurdum basa basa dedi yöre ekibinden derlenen Erzurum türküsüyle. Şimdi dün istemiştiniz, söz vermiştik ve bugün dinletiyoruz bir Sivas türküsü. Elvan Sevim'in sesinden ulaşacak sizlere. Sarardım ben, sarardım, senin için sarardım. Baş yastıkta, göz yolda, her gelene sorardım. Muzaffer Sarı Sözen hocamız repertuarımıza kazandırmış. Ardından Artvin'in muhteşem Cilveloy türküsünde Feride Aşık'ı dinleyeceğiz. Osman Aksu'dan yine Sarı Sözen hocamız derlemiş. İndim dere ırmağa, zeytin dalı kırmağa. Efendim Cilveloy'la bu sabah keyfi Artvinlere selam olsun.

Cilveli Oynanay'da dedik ve tahmin ediyorum biraz sonra sesleri ulaşacaktır zaten sevgili Suna Koca, Aksıdıka Tavukçu. Bütün Karadenizli dinleyicilerimiz oldukları yerde Cilveli oynamışlardır. Hemen bir türkü de Gülseren Tatlıpınar'dan dinleyelim. Kahveyi kavururlar, içmeden savururlar. Bizim köyün adeti, sevmeden ayırırlar. Dilek Yılmaz'dan Ali Fuat Aydın'ın aldığı bu Eskişehir türküsünden sonra da meteorolojik görünüm aktaracağız. Türkümüz sizler için.

Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Karaman dışında İç Anadolu, Zonguldak ve Bartın dışında da Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor yer yer bazı bölgelerde. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yok. Bazı illerin sıcaklık değerlerini sizlerle paylaşalım. Bursa 31, Çanakkale 26, İstanbul 29, Kırklareli 32, Afyonkarahisar 27, Denizli 31, İzmir 32, Muğla 26, Adana 30, Antalya 26, Burdur 28, Hatay 27, Ankara 29, Eskişehir ve Konya 30, Yozgat 26 ve Bolu 29, Düzce 32, Kastamonu 28, Zonguldak 27, Amasya 31, Artvin 27, Samsun ve Trabzon 25, Erzurum 23, Kars 22, Malatya 30, Van 21, Diyarbakır 34, Mardin ve Siirt 31, Şanlıurfa 35 derece olacak. Hava sıcaklıkları bahar değerlerinden bir anda yaz değerlerine çıktı. Elbette yağmurlar da daha şiddetli olabilir. Yağış alan yerlerde buna dikkat etmek gerekiyor. Sağlıklı bir gün diliyoruz.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İstanbul dışında Marmara, Muğla dışında Ege,

Saatimiz 08.05'i gösteriyor. TRT Türkü'de sabah sizin programınız ve sizin radyonuz. Buluşma adresimiz TRT Türkü, radyomuz. Dostlukların köprüsü olduğumuz, olmaya çalıştığımız bu programda bugün yine sizlere seslenmek nasip oldu efendim. 5 Haziran 2026 günlerden cuma, hayırlı bir gün olsun. Bu akşam program başında da sizlerle paylaştım bilgisini. İstanbul Şişli Kent Cemil Cantaş Kültür Merkezi'nde Şef Naci Düzel yönetiminde Solistler Geçidi programımız var efendim. Canlı bir konser TRT Türkü'den canlı yayınlanacak. İstanbul'daki dostlarımızı bekliyoruz. Sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız efendim. Solistlerimiz Adile Kutkaratepe, Merve Özduruna, bendeniz Sabahat Aslan ve Celal Bakar, Hüseyin Balcı, Ulaş Kurtuluş Ünlü. Sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Tabii ki bütün dostlarımızla yüreğimiz bir atacak. İstanbul dışındaki dinleyicilerimize TRT Türkü'den sesleneceğiz. Efendim bugün programı sizler için Kerem Bulut hazırladı. Bugün yanımızda sevgili Kerem, Türkiye Evi'nin o güzel hazırlayıcısı, program sahibi ve Servet Sever sesleri en güzel biçimde ulaştırıyor. Dostlarımız da bizlere yazmaya başladılar. Tekrar anımsatalım, bugün çevre günü. Hiç olmazsa bugün sağa sola kimse çöp atmasın. Zaten atmaz yurdumun güzel insanları, biliyorum, ama özellikle havalar ısınınca ağaçlar toprak kuruyor, çayır çimen kuruyor. Lütfen ateş atmayınız. Korumak lazım ormanlarımızı, bu cennet vatanımızı. Değerli dinleyicilerimiz, dostlarımız yazmaya başladılar. Hemen vurgulayalım programımızın bu bölümünde. Osman Torun yolda bizi dinliyormuş. Kendisine selamlarımızı gönderiyoruz. Bir türkü armağanımız var. Ve Bursa'dan sevgili Hasan Uslu, güzel sözlerinize sonsuz teşekkür ederim. Sevgili Servet Sever ve Kerem Bulut, bendeniz. Size bugün programın en güzelini sunmaya çalışıyoruz. Efendim yayınımızın ulaşmadığı yerler duyurusunu dün de yaptık. Bunu inşallah yetkililerimiz, sevgili başkanımızla paylaşacağız. Gerekli önlemleri alınacak ve program size ulaşacaktır. Ve devam ediyoruz. Sizlerden gelen istekleri yine yerine getireceğiz. Ancak sevgili Hasan Uslu, Konya türkümüzü mutlaka bir bölüme yerleştireceğiz. Şimdi az önce Gürkan Özpeker'i dinledik. Aşık Veysel'in o ölümsüz sözleri. Sivas Şarkışlı'ya aitti tabii ki. Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa. Eğlenecek yer bulaman gönlümdeki köşk olmasa. Öyle ya, ben sana kadir kıymet vermesem nereden bilinecek senin değerinin? Seni baktığım gözle görüyorum. Dolayısıyla ben seni öyle görüyorum ki sen öylesin, dedi. Rahmetle yad ediyoruz Veysel.

Babayı. Gürkan Özpeker'in sesine de ne güzel uymuş. Ondan önce de Hediye Karabağ, Aslan Sazcı'dan Mazlum Nusret Kılıçkıran'ın derlediği Kilis türküsünü seslendirdi. Dama vurdum bir tebik, damın etrafı kerpik. Meryem türküsüydü kısaca. Şimdi Hale Gül'ü dinleyelim, sonra Instagram, Facebook, X yani eski adı Twitter olan mecralardan bütün iletileri dillendirmeye başlayacağım inşallah. Kadılar yolunda buldum beş para, vallahi billahi iftiradır iftira diyecek Hale Gür. Mehmet Akyıl'dan derlenen bir Afyon Dinar türküsü sizler için.

Aşkımız hazan bilmez bahar olsun. Efendim İclale Kaplan'ın keyifli yorumuyla sizlere ulaştı. Handan Uysal'dan Mehmet Özbek hocamızın repertuara notalandırdığı bir Azerbaycan ezgisi. Sizler de çok seviyorsunuz. İclale ablamıza da selam olsun buradan. Devam edeceğiz. Şimdi sizlerden gelen bütün iletileri hemen zamana sığdırarak okumaya çalışacağız. Değerli dinleyicilerimiz, bugün programda sizlere Servet Sever sesleri ulaştırıyor ya. Sevgili Kerem, dün akşam biliyorum Türkü Evi'nde yine çok keyifli bir program yaşamışsınız. Bizlerle de bunu paylaşıyorsunuz. Teşekkür ederim. Başarılıdır bizim ekibimiz. Her biri birbirinden kıymetli sevgili yapımcılarımız. Sizler için programların en güzelini hazırlayıp en muhteşem biçimde de sesleri ulaştırıyorlar. Bugün bir değişiklik yaptım. Instagram'dan çok yoğun yazılıyor. Oradan başlayalım dedik ve hemen Antalya Kemer'den Şengül Ekinci'nin iletisi yansıdı efendim. Günaydın, günaydın, günaydın diyor. Çok teşekkür ederim bu keyifli sesleniş için. Hepimizin cuması mübarek olsun. Herkese harika bir gün, çok güzel bir hafta sonu diliyorum diyor. Programın başından itibaren radyom açık ve bence repertuar çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ederim diyor. Kolay gelsin demeyi de ihmal etmemiş. Çok teşekkür ederiz. Gönlünüze sağlık. Selahattin Özdemir, hayırlı yayınlar diliyorum. Niksar Yeşilkaya köyünden selamlar diye sesleniyor. Ve sıradaki türküyü de polislerimize, askerlerimize, tüm TRT dostlarına armağan etmek istiyor. Vahit Satılmış Almanya Dortmund'dan bizi yalnız bırakmamış. İstanbul yayın ve yapım ekibine, dinleyenlerini saygı ve muhabbetlerini selamlıyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz demişler. Safa bulduk efendim, siz de hoş geldiniz. TRT Türkü radyomuz herkese dilediği güzel, neşeli ve bereketli günler olsun inşallah. Hayırlı cumalar dilerim değerli hocam diyor. Akşamki konser için size ve sizinle beraber olacak A'dan Z'ye, emeği geçecek olan herkese kolaylıklar dilerim. Akşamı iple çekeceğim. Şimdi sıradaki türküleri sesimizin ulaştığı herkese ve değerli arkadaşım Mesut Yılmaz arkadaşıma armağan ediyorum. Sizlerin aracılığıyla diyor. Siz de Allah'a emanet olunuz. İlyas Aydın, sevdiklerim sizi bekliyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerini takalım, çöp atmayalım diye gönlümüzden geçen tüm duyguları yansıtmış. Allah razı olsun. Serkan Alkan Sivas Koyulhisar'dan hayırlı bir gün diliyor. Adnan Tığ günaydın diyor, güneşli bir Giresun Esbiye Güzelyurt köyünden. Sıradaki türküyü kızlarım Irmak Cemre, oğlum Habib, eşim Lütfiye için istiyorum diyor. Ankara'dan Osman İnan seslenmiş bize. Tüm türkü severlere de türkü armağan etmek istiyor. Özgür Aldemir İstanbul'dan selamlar demiş. Aleyküm selam. Fahri Bey Osmaniye'den bizi selamlıyor. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler saygılar diyor. Bir mukabil türkü istiyor 50 yıllık yol arkadaşım, eşim Arife Hanım'a nice yıllar diliyoruz ve hemen türkülerimiz. Hadi sürpriz olsun bakalım, bahtınıza hangi türkü çıkacak?

birini duyduk. Lütfü Ortakale'yi rahmet ve sevgiyle yad ediyoruz. Göl başına vardım, gülleri çoktur, güzeller geliyor, sevdiğim yoktur. Ragıp Binzat'tan alınan bir Adıyaman Gölbaşı türküsüydü. Ondan önce Giresun Görele'de Çavuşlu Köyü'nde bir gezinti yaptık İbrahim Can'ın sesiyle. Fındık attım harmana, hep karıştı samana. Seninle sevdamız karıştı zamanlara diyor. Mustafa Tahmaz'dan Ömer Akpınar'ın derlediği bir türküydü. Şimdi sizlerden gelen iletiler birbirine güzel, ancak sıklıkla vurguladığınız bir konu var. Sabahat Hanım diyorsunuz, özellikle eski ustalarımızı, tabii ben onu şöyle tanımlıyorum, eskimeyen ama ustalarımız bize bayrak devreden değerli sesler. Onlardan fırsat buldukça değil, gerçekten isteyerek ve özenle yer vererek sizlere seslerini dinlettiğimiz ustalar. Dolayısıyla da hiç merak buyurmayınız. TRT Türkü'deki bütün programlarda ustalarımızın da izini bulacaksınız. Tıpkı az önce Lütfü Ortakale'yi dinlettiğimiz gibi Aliye Akkılıçlar, Muzaffer Akgünler, efendim bizim yadımızdan gider mi Neriman Tüfekçi, Nida Tüfekçi? Dolayısıyla merak buyurmayınız. Her programda ayrı ayrı yer vereceğiz. Ahmet Uzal diyor ki günaydın TRT Türkü'nün değerli ekibi, Ozanlar Diyarı Şirin Kırşehir'den sonsuz selam ve sevgiler sunarım diyor. Ve Ahmet Ersoy nezdinde biz de Kırşehir'e selam gönderiyoruz. Türkülerden birini eşim Mercan Hanım, torunlarım Duru ve Eymen'e armağan etmek istiyorum. Neşet Baba'nın arşivinden diyor. Bakalım kısmetimizi. Tekin Koluçolak Ankara'dan hayırlı cumalar diliyor. Sabahat Hanım mümkünse bugün Burhan Çaçan'dan İpek Mendil Dane Dane'yi dinlemek istiyorum demişler. Vallahi fırsat varsa bugün, ama yoksa yarın mutlaka size Burhan Çaçan'ı dinleteceğiz rahmetliyi. Osmaniye Kadirli Durmuş Sofular Köyü'nde yaşayan annem Döne Koluçolak için ve tüm TRT Türkü dostları için istiyorum demişler. Ve Vahit Satılmış Almanya Dortmund'dan bizi yalnız bırakmadılar. Çok teşekkür ederiz. Biz de hemen bildirelim. Almanya'daki dinleyicilerimizden özellikle Suna Kucak, Suna teyzemiz herkesin gönlüne dokunan biri, gönüller arası köprü. Bayram Gökçen Fethiye'den yazmış, Arife Hanım'a türkümüzü armağan ettik. İsmet Köklü Kayseri'den yazıyor bizi. Kara Kimse Mahallesi'nden tüm dostlara selam gönderiyor. Hasan Güçlü Konya Kulu'dan seslenmiş. Sıradaki eseri o da eşi Havva Hanım'a armağan etmek istiyor. Tabii ki. Emine Demir Atamer çok güzel sözleriniz. Diyor ki mucizeler beklemediğin yerde çiçek açar. Trabzon'dan merhabalar, mutlu yayınlar. Sıradaki eseri Türkan Akbulut, Gülçin Demir Gençeri ve sizlere armağan ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Gülten Kaymak da Edirne'den günaydın diyor. Teknik ekibimizle Sabahat Hanım hayırlı kolaylıklar, dolu bir gün diliyorum. Sıradaki türküyü de dostlarıma armağan etmek istiyorum. Siz de sevgiyle ve türküyle kalın. Arpaslan Can Türk Giresun Esmiye'den bize selam göndermiş ve diyor ki herkesin emeğine sağlık, hoşça kalın, sağlıcakla, tüm güzelliklerle kalın Fındık Kentli. O halde hemen türkü sunalım. Bu kez seherde indim ben bağ, güller sarılmış yaprağa diyecek bir Gaziantep ve Şanlıurfa'da ortak okunan türkülerden birinde. Şükrü Çadırcı'dan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş, Münevver Özdemir de seslendiriyor.

Seni. Yeşil ördek başka bir sevda sanki, değil mi değerli dinleyicilerimiz? Özellikle yeşil ördek gibi daldım göllere ya da ela gözüm ben bu elden gidersem bilirim ki sizlerle bütün buluşmalarımızda kayıtsız şartsız mutlaka o repertuarda olmasını istersiniz. Nihat Erdal seslendirdi sizlere TRT Türkü'de sabah için. Sabahattin Alparslan'dan Osman Özdenkçi derlemiş bu Sivas Zahra türküsünü. Efendim ondan önce Münevver seslendi ve Şanlıurfa'dan da bize selam geldi. Şimdi bakalım Facebook sayfamızdan bize neler yazıyorsunuz. Ancak şunu vurgulayalım bir kez daha. Bu akşam sizlere Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde solistler geçidimiz var. İstanbul'daki dinleyicilerimiz buyurur bizi mutlu ederseniz gerçekten birlikte türkü söylemenin keyfini yaşarız. TRT Türkü'den de canlı canlı yayınlanacak. Bugün programı Servet Sunar sabahlıyor sizlere. Sesleri ulaştırıyor Servet ve sevgili Kerem Bulut bizimle birlikte değerli yapımcımız. Efendim bütün ekibimiz TRT Türkü Posta

muazzam programların en güzeli size ulaşsın diye çabalıyor. Hüseyin Erçolak Afyonkarahisar'dan tüm türkü dostlarına selam sevgiler dedi. Hayırlı sabahlar dilemiş. Selami Kabakçı Niksar'dan günaydın diyor. Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den günaydın diyerek Kastamonu Küreçaybükü köyündeki anneciğim Elmas Özkan için türkü istiyorum demiş. İbrahim Kabaoğlu güzel bir cuma sabahından herkese kucak dolusu selamlar. Türkü Trabzon Çaykara Taşören köyüne armağan ediyorum demiş. Ayvalık'tan bize yazıyor. Cüneyt Bolat Merzifon'dan günaydın diyor. Efendim Şehzadeler Diyarı'dır. Biz de size içten dileklerimizle selam gönderiyoruz. Sıradaki türkü eşiniz Gülcan Bolat ve tüm sevdiklerinize armağandır. Mustafa Elturan hayırlı sabahlar TRT Türkü, hayırlı cumalar diyor. Ve sizler dinleyenlere Konya Bozkır Çağlayan Mahallesi'ne selam gönderiyorum demiş. Tuncer Erol da Eskişehir'den bizi selamlıyor. Aleyküm selam. Fatih Kağıtçıoğlu Kırklar elinden selamlar diyor. Ve devletime, dostlarıma, tüm dostlarımıza türkü armağan ediyorum. Siz değerli TRT yapımcılarına iyi ki varsınız demiş. Saygı bizden efendim. Servet Coşkun çok kibarsınız. Günaydın, günleriniz aydın olsun. Trabzon'daki oğlu Mustafa Yavuz Coşkun ve eşi için sıradaki türkü rica ediyorum demiş. Ne demek, tabii ki sizi mütevazi görüşünüz eşliğinde Hatay Dört Yola selamlar Servet Bey. Hasan Cengiz Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden bizi selamlıyor. Ve sıradaki türküyü de Hayrettin Tızlak, Bayram Seyyar, Şaban Özkan, Özcan Keleş, Adil Taş, Alim Keleş için istiyor. Saraç Büfede Kuynadın diyor Konya'dan. Ve Konya'da 107.4 TRT türkü frekansı 10 gündür yayın yapmıyor diye bir başka sitemi var. Biz de tekrar dillendirdik efendim. Yetkililerimiz mutlaka ilgileneceklerdir. Hemen türkülerimize dönelim. Ay saçı vurma, uzakta durma diyecek Oktay Boru Ertuğrul. Ancak ondan önce sevgili Mini Alçın ablama selamlar gönderiyorum buradan. Bu arada Saadet Yılmaz Bircan ablamıza da sağlık dileyelim. Onlardan sıklıkla haber alıyorum, sizler de soruyorsunuz. Mini Alçın diyecek ki Akça Dağ'ın yüzüne buğday ektim düzüne. Bilmeden gönül verdim bir zalimin kızına. Aşık Abdullah Gülhani'den Mansur Kaymak derlemiş Malatya Akçadağ türküsünü. Türküler sizler için.

gösteriyor. Efendim 5 Haziran 2026 Cuma günkü TRT Türkü'de sabah yarı bölümünü tamamladı. Bir bu kadar daha zamanı birlikte geçireceğiz inşallah. Oktay Bora Ertuğrul dinledik. Dedi ki ay saçı burma, uzakta durma. Gel ay sevgili, gönlümü burma. Zahpur Tagizade'nin albümünden bir Azerbaycan ezgisi dinledik ve tekrar Mini ablamı Mini Yalçın'a sağlık sıhhat diliyoruz. O güzel sesi uzun yıllar kulaklarımıza çınlayacak. Değerli Yaşar Köksal, çok büyük bir keyifle dinlediğinizin farkındayım. Muhteşem bir kahvaltı sofrası görseli ulaştırmış bize. Bereketiyle şifa olsun. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten bizi selamlıyor. Sıradaki türküyü eşim Meral, oğlum Ege, Turan hocamla tüm türkü severlere armağan ediyorum diyor. Gürol Seçil Karada taşı toprağı altın yatağından selamlıyor bizi. Aleyküm selam. Yatağın halkına ve size elbette türkü armağanımız var. Sizlersiniz harika olanlar. Mustafa Ayla Aydemir, günaydın. Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar. Sıradaki türküye eşim Ayla, kızım Aleyna Aydemir, oğlum Atalay Aydemir'le yayın ekibine ve birbirinden değerli TRT türkü dinleyicilerine armağan ediyorum diyorlar. Bu arada doğum günleri kutladığınızın farkındayım. Nice yıllar. Aykut Türk Bolu Gövem Yaylası'ndan selam gönderiyor. Aleyküm selam. Tabii ki türkü eşiniz Reyhan Hanım'la torunlarınız Ala Asil ve radyatörcü Bayram Dayı'ya bizden armağandır. Hasan Kumral, çok güzel iletiniz ve dikkatli bir dinleyicisiniz. Bizim yazdıklarımıza da teveccüh buyuruyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Günaydın Sabahat Hanım, İstanbul Kartal'dan Hasan Kumral. Sabaha TRT Türkü'de sabah programı ile başlamak ne kadar güzel ve değerli. Sizin şahsınızda tüm program ekibine teşekkür ediyorum. Hayat damarlarımız olan türkülerimize ve onları sevenlere selam olsun. Hoş kalın, hoşça kalın. Mutlaka dostça ve sevgiyle, türkülerle kalın demişsiniz. Çok teşekkür ederim. Şaban Dişli, değerli Şaban Dişli her zaman bizi onore eder. Değerli Sabahat Hanım, çalışma arkadaşları, sevgili dostlar, hepinize sağlıklı bir gün diliyorum bugün. Kısaca duygularını çok güzel yansıtmış. Ali Yöntem de Şirin ilçesi Bucak'tan bize sesleniyor. Bütün program ekibimize, bana da çok teşekkür ederim. Sevgili Ali Bey, hep Şirin sunucumuzlar. Teşekkür ederim. Bütün türküleri dinleyiverin gari. Bütün türküler sizin için. Sağlıcakla kalın sizde. Zeki Günburdur Esenevler'den bizi selamlıyor. Hayırlı cumalar efendim. Sıradaki türküyü de bizim nezdimizde bütün ekibimize armağan ediyor. Tabii eşi, çocukları, torunları ve tüm türkü dostlarını da unutmuyor. Daim TRT Türkü. Nevin Keklik, selam olsun. Başta bize olmak üzere bütün ekibimize selam göndermişsiniz İzmir'den. Sağlık sıhhat diliyorum Nevin Hanım. Muhteşem bir türkü takipçisidir. Müjgan Kızılkaya, iyi yayınlar diliyorum. İzmir Karşıyaka'dan selamlar. Bütün TRT Türkü ailem, bugün doğum gününü kutlayan herkese sağlıklı yaşam diliyorum. Erzincan Kemali'deki yakınlarıma, Kütahya Çinciler Çarşısı esnafına, Almanya Hagen'deki kızıma, arkadaşlarıma türküler armağan olsun demiş. Osman Çokyaman'da her zamanki gibi Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam olsun diyerek İlyas Aydın, Ahmet Uzal, Yavuz Selim Karlıdağ, Reçber Hasan Özkan, Hüseyin Yüksel, Hüseyin Güden, İlyas Nazi'den Zeki Güntürkan, Tanrıverler, Zeynep Öztürk, Güler Sunar, Karahan, Fatma, Nevin Keklik, Mehtap Kar ve tüm dinleyicilerimiz için türkü istiyor. Hemen listeyi böyle biraz kısa tutayım ki zaman kalsın. Bu kez benim ipek yağlığım var, görmeye gelin diyecek ustamız Hüsamettin Subaşı, Ahmet Erbilli'den bir Kerkük türküsüyle. Haydi sizin türkünüz olsun.

Efendim, Bursa'nın ufak tefek taşları bir omuzdan bir omuza saçları genellikle hep böyle başlanır değil mi? Sevgili Rüstem Avcı seslendirdi bu güzel Bursa türküsü, Yöre ekibinden derlenmiş. Meşelidir dağlar meşeli dedi ve sizlerden gelen Rumeli türküleri için istek de yerini bulmuş oldu. Adem Karaca günaydın diyor Muğla Milas'tan, selam gönderiyor bize. Sıradaki türkü tüm türkü dinleyicileriyle efendim grubumuzda bulunan dostlarıma armağan ediyorum diyor. İsmail Hakkı Cansız Balıkesir'den iyi yayınlar dilemiş, teşekkür ederiz. Güray Yılmaz da Çanakkale Ezine'den selamlar, hayırlı cumalar diyor. Milan Karan ve oğlum Gürkan, gelinim Seda, eşim Cahide Hanım ve siz türkü dinleyicilerine hepinize türkü armağan ediyorum demiş, var olsunlar. Şaban Günhan Eskişehir'den selamlıyor bizi. Güro Yavuz yine Eskişehir Miyalıççık'tan, Serpil Demirci de Kocaeli İzmit'ten selamlarını eksik etmemişler, var olsunlar. Hamza Gedik Fındık'ın başkenti Tirebolu Ataköy köyünden selamlar diyor. Efendim elleriniz şifa dağılsın, bereketli olsun aşağımıza bey. Salim Uğuz Uşak Banaz Kızılhisar'dan yazıyor. Nevzat Akalı Yozgat Güzelli Köyü'nden bize ulaşan dinleyicilerimiz. Mehmet Çay, hayırlı cumalar diliyorum Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden ve tüm TRT Türkü dinleyicilerine türkü armağan etmek istemiş. Değerli Soner Koç diyorlar ki hayırlı sabahlar olsun Sabahat bacım. Sıradaki türküyü hakim, savcı, doktor, öğretmen, asker, polis, tüm meslek gruplarına armağan olsun diyerek aslında ülkemizi kucaklamış. Çok teşekkür ederim. İzmir Gazi Emir'den en büyük aşk Erzurum diyor. Sevgili Kerem de şu anda başını sallıyor. Erzurum, Erzurum dediğini duyar gibiyim. Ayhan Ozan Zonguldak'tan selam göndermiş ve Erdoğan Oktay hayırlı sabahlar diliyor Ceyhan'dan. Selam olsun tüm türkü dostlarına diyor. Torunları Zeynep Zehra Yaz ve Fındık Beren için türkü istiyor bizden her zaman olduğu gibi. Erdoğan Avcıbaşı da Manisa'nın Şamar Köyü'nden selamlıyor. Havva Türk, Bulancak sabahtan güneşliymiş. Selam gönderiyoruz biz de eşiniz Kemal Bey, kızlarınız Rümeysa, Hüma, Neva için. Bu arada değerli dinleyicimiz Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan selam gönderirken Adil Cevaz, Ahlat, Bitlis, Tatvan, Açık Ara önde dinliyorlar. Tümüne selam gönderelim, temsilcilerini biraz sonra sizlerle paylaşırız. Şimdi türkümüz Şule Arık seslendirecek. Pancar Pezik değil mi? Yürek Ezik değil mi? Veli Kangal'dan alınan bir Nevşehir Hacı Bektaş türküsü. Ardından da Sevim Seçkin'i duyacağız. Süt içtim dilim yandı, döküldü kilim yandı. Bir Kilis türküsü Nail Aslanpay'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği. Sizin için bütün türküler...

Saatimiz 09.02. Üçüncü saat diliminden de dakika almaya başladık. TRT Türkü'de sabah yayında. Efendim, sizler için bir kez daha anımsatalım. Bugün programda yapımcı olarak Kerem Bulut var. Sesleri Servet Sever ulaştırıyor efendim. Bendeniz gönüller kuruyorum, gönüller arası. Sizlerin sesine ses olmaya çalışıyorum. Ve az önce Tülün Berbergil'i dinledik. Çok güzel bir kırklı.

Selamlar olsun efendim. Devam ediyoruz ama bir kez daha yineleyelim. Bu akşam saat 20 itibariyle radyo sanatçıları konseri var. Solistler geçidi içeriği. Şef Naci Düzel yönetiminde ben Deniz'le birlikte sevgili Adile Kutkaratepe, Merve Özdurna, Hüseyin Balcı, Celal Bakar ve Ulaş Kurtuluş ünlü kadromuz. İstanbul'daki dostlarımızı Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'ne Şişli'ye bekliyoruz. Ve tabii ki TRT Türkü'den de canlı yayınlanacak bütün Van Adası'nda türküler söyleyeceğiz akşam 20'de hep beraber. Ve devam edelim diyor ki sevgili Şengül Ekinci, teşekkür ederim iletinizi okuduğunuz için. Kara Mustafa, Konya'nın Akşehir ilçesi Cankurtaran'dan herkese selam gönderiyor. Çok teşekkür ederiz. Ahmet Bey de yine diyor ki türküleri eşim Mercan Hanım, torunlarım Duru ve Eymen'e armağan etmek istiyorum. Neşet Baba türküsü yarın sizin için özellikle çalacağım, söz veriyorum. Ve devam ediyoruz. Değerli Emine Yarar bizi hiç yalnız bırakmaz. Herkese Safranbolu'dan günaydın diyor. Efendim Lütfiye Hanım'la bütün Cemre, Habib ve sizin için türkü var Adnan Bey. Armağan edeceğiz tabii ki. Merak etmeyiniz. Ali Cengiz huzurlu hayırlı bir gün diliyor Bozkır'ın ortasından. Tekrar bize bir iletisi ulaştı. Ve değerli Turan Akman Erkılıç, her zaman çok güzel cümleler sıralanır sizden. Biliyorum bu geniş kültür dağarcığınız, türkülerle birlikte olan yolculuğunuz bizi de mutlu ediyor ve biz de sizi paylaşmaktan keyif duyuyoruz. Günaydın Sabahat Hanım ve çalışma arkadaşları. Türkülerimiz annemizin sesi gibi sıcak, babamızın nasihati gibi içtendir. Gönülleri birleştirir. Kimi zaman sılaya özlem, kimi zaman bir ayrılık, kimi zaman bir ağıt, kimi zaman bir düğündür, sevinçtir.

günaydın. Oldu mu Turan Bey? Tadımlık. Size böyle sürprizler yapıyorum zaman zaman. Bu türküm size, oğlunuz Çağan Deniz, Kenan Erkılıç, Gültekin Erkılıç, Gökşen Sevindi ve bütün dostlarına bendenizden armağandır. Değerli Selahattin Erzi, çok teşekkür ederim. Her zaman onur katan sözleriniz. Diyor ki yapım yayın ekibine, TRT Türkü'de sabahın bütün ekibine zarif, saygın. Çok teşekkür ederim. Sizin saygınlığınızdır. Sabahat Hanım'a günaydın. Sıradaki türküyü eşim Yıldız Erzi, değerli yapım ekibine armağan ediyorum. İyi ki varsınız. Siz de var olunuz. O halde türkülerimizle hep birlikte var olalım inşallah. Bu kez Yavuz Değirmenci'yi dinliyoruz. Bir Zonguldak türküsü Ahmet Yamacı, İsmet Yeşilgül'den derlemiş. Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Lokman tabip gelse yaram azdırır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Sizler için.

Arpa ektim olacak, sevdam benim olacak. Ülkü Beşgül seslendirdi. Ömer Akpınar'ın Yöre ekibinden derlediği Bursa Keles türküsünü. Ülke ablamıza da buradan selam gönderelim. Sağlıklı uzun ömürleri olsun efendim. İstanbul Radyosu'nun muhteşem seslerinden biri ve dinleyicilerimiz ara ara dipnotlar istiyorlar ya. Sevgili Ülke ablamız Ülkü Beşgül, Necla Erol, Nezahat Bayram muhteşem bir üçgen, üç kız kardeş türkülere ömür kattılar. Gidenlere rahmet, kalana selamet olsun efendim. Mithat Kaykı diyor ki günaydın Edirne Uzun Köprü'den selamlar. Sıradaki türküyü güzel insanlar annem Gülizar Hanım Mefaret ve Rahmi Taştan için olabilir mi? Tabii ki. İlham Uyar, Kocaeli Darıca'nın sesi bütün ekibimizi selamlıyor. Hayırlı bir gün diliyor. Bizden de saygılar. Beşirli Spor'dan Ümit Sağlam, Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden herkese selam gönderiyor. Köylüleri için bir armağan türkü istemiş. Gültekin Örücüler de İzmir'den selam göndererek Eskişehir'de yaşayan kardeşim Abdullah Örücüler'e türkü armağan edebilir miyiz demiş. Elbette efendim. Ahmet Bakırezer, İstanbul Büyükçekmece'den bizi dinleyen çok kıymetli dinleyicimiz diyor ki TRT İstanbul Radyosu'nun Güzide canlarına selam olsun. Aleyküm selam. Sabahat hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Safa bulduk efendim. Yine dolu dolu muhteşem bir sunumla karşı karşıyayız. Bolca türkünün yanı sıra herkesin gönlünü hoşnut ediyorsanız Rabbim alın terinizi karşılıksız bırakmasın inşallah. Allah razı olsun. Hoşnutsanız ne mutlu bize. Allah utandırmasın. Sıradaki türküyü de önce bize yol arkadaşlarına, çocukları Kerem, Semih, Sürmen Edirli köyü sakinlerine ve armağan ediyor türkü tadında güzel haberler alacağımız bir hafta sonu diliyorum diyor. Evet, bugün Dünya Çevre Günü. Siz de bunu vurgulamışsınız. Sonsuz saygı bizden efendim. Bekir Gültekin Kayseri'den bizi selamlıyor. Zonguldak Çatalazı'ndaki Ömer Uzun, Şenol Ataş, Seyfi Kapuzuz'a türkü armağan ediyor. Çok teşekkür ederim güzel sözlerinize. Halil Albayrak Samsun ilk adımdan sevgi ve saygılar demiş. Bir mukabil programda sıradaki türkü türkü seven dostlara armağan ediyorum diyor. Manisa Selendi Tavak Köyü'nden Turgut Akbaş'ta radyosu açık olan herkes için türkü istemiş. Konya Bahçesaray Köyü'nden Ahmet Göğe Bakan selam. Hatice Ünal, Acıpayam Kelekçi'den sevgiler demiş. Bir mukabil Coşkun Bakan da Akdeniz'in incisi Antalya'dan seslenerek eşi Saadet Hanım, kızı Büşra, gelini Hafize, oğlu Osman Bakan için türkü istiyor. Abus Bakır, Hatay Antakya'nın sesi, güzel mutluluk dolu yarınlar dilerim demiş. Güzel dilekleriniz için teşekkür ederim. Sıradaki türkü eşiniz Gülşen Hanım ve çocuklarınız Onur Bakır, Emre Bakır'la herkese armağan olsun. Savaş Özat'a da İzmir'den bizi dinliyor. O halde arda arda türküler sunalım bu bölümde size. Şimdi efendim çok güzel bir türkü. Kaleden iniş mi olur, Hamdemir gümüş mü olur diyecek önce Mücella Ata, fakat ondan önce yine cennet mekan bir ulu ses, büyük ses. Turan Engin'i dinletelim ve bunu dualarımızla analım. Haram sudan atladım, mantin çarşaf topladım diyecek Recep Kaymağan Cemil Değer'den derlediği Diyarbakır türküsüyle. Türküler sizin için.

Saatimiz 9.25, 3. saat dilimizden de hızla akıyoruz efendim. TRT Türkü'de sabah yayında. Kaleden iniş mi olur, ham demir gümüş mü olur? Gaziantep'teydik. Yücel Paşmakçı hocamız Selahattin Sarıkaya'dan derleyip repertuarımıza almış. Yücel hocamıza tekrar şifa dilerim efendim. Biliyorsunuz tedavi görüyor. Sıklıkla da soruyorsunuz. Biz de bilgi aldıkça sizinle paylaşıyoruz. Şimdi Can Etili'nin Ekrem Çelebi'den derlediği muhteşem Kırıkkale türküsü sırada. Mustafa Kemal Şimşek seslendirecek. Can özümden besmeleyi çekince dil yanmazsa ben yanarım sultanım. Onun ardından Neşet Ertaş türküsü isteyenleri Soner Özbiren seslenecek. Al yanak allanıyor sevdikçe ballanıyor diyerek Kırşehir'e bir selam göndereceğiz. Türküler sizin için.

9.34 efendim, muhteşem Hekimoğlu türküsünü dinledik. Ümit Tokcan'ın güzel sesi de size ulaştı. Kadir İnanır şu aralar tedavi görüyor. Türk sinemasının unutulmaz aktörü elbette ki. Şifa diliyoruz ona da. Ümit Tokcan abimiz ondan derleyerek repertuarımıza kazandırmıştı Ordu Fatsa türküsünü. Ondan önce Neşet Baba türküsü dinlediğiniz için mutlusunuzdur tahmin ediyorum. Ancak bakalım şimdi dinleyicilerimiz bize güzel cümlelerini sıralıyorlar. Bu akşamki konser için yurt dışındaki dinleyicilerimiz de çok heyecanlılarmış. Bunu da bize bildiriyorlar. Hüseyin Şahin Almanya Gelşen Kirşen'den bizi yalnız bırakmayan dinleyicimiz. Selam olsun. Gülnaz Malbastı Delal. Sunak Ocak teyzemiz tabii ki bizi dinliyor. Selam olsun. Dakika dakika, saniye saniye. Ve Huriye Özer, değerli öğretmenim, diyor ki Kerem Bulut'un geldiği çok belli. Turan Engin türküsü için teşekkür ederiz. Efendim, Turan babasız ve Neşet babasız türkü programı genellikle olmuyor biliyorsunuz. Biz de size sevgiler, saygılar sunuyoruz. Canım Sıdıka Tavukçu, bu akşam sizi konserde hemen en başta göreceğimizden eminim. Sıradaki türkü size, bütün ailenize, çocuklarınıza, sevdiklerinize armağan olsun. İstanbul 4 Levent'ten bizi dinliyor değerli dinleyicimiz. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten bize selam göndermiş. Torunları Aliye Emir Asaf Miraç ve Gökçe Beril ile türkü armağan ediyor. Halil Çamşun Bartın Kurucaş ile Paşalılar köyünden selam gönderiyor. Tevfik Çamşul abine türkü istemiş. Yaşar Özdemir Kütahya Tavşanlığı'nın sesi, selamınız başımız üstte. Ergün Tontu Darende Somuncu Baba'dan hayırlı cumalar diliyor. Dualarınız kabul olsun. Bütün Tontu ailesiyle Erdal Oğuz ve Hilmi Keyhıdır abinize türkü armağanı benden armağan. Hüseyin Kasap günaydın ve bereketli cumalar diyor. Mehmet Ali Akyıldız Trabzon Araklı Kayacık köyünden selam gönderiyor bize. Aleyküm selam. Gülay Karabulut günaydın, iyi yayınlar, gece yağan yağmurdan sonra sabahın tadı tuzu TRT Türkü ve türkü dostlarına Konya Selçuklu'dan selamlar demiş. Aleyküm selam. Sabahattin Konal Giresun Dereli Batman'dan bize yazıyor ve diyor ki Yapraklı Yaylası'ndan selamlar. Tam dere Yapraklı Ordu şu an çok güzelmiş, haber aldım ben de. Özkan Aksoy Kırıkkale'den selam gönderiyor. Erdoğan Avcıbaşı Manisa'nın Şamar köyünden sesleniyor. Cevriye Hanım'la oğlu Selçuk, gelini Tuğba'ya armağan türküsü. Ayhan Ozan Zonguldak'tan selam göndererek yine bir türkü istiyor. Ahmet Dinçkan Tekirdağ sesi, Havva Türk günaydın diyor. Güneşli bir Bulancak sabahından güneşiniz bol olsun. Suna Koşak bütün dakika dakika, saniye saniye notlarını ulaştırmış. Mehmet Çay hayırlı cumalar diyor. Adem Karaca Muğla Milas'tan selamlamış bizi. İsmail Hakkı Cansız da Balıkesir'den, Yaşar Köksal Ankara Çubuk'tan kahvaltı içtiğinde madem ki dinliyorlar, hemen şimdi türkümüz. Su gelir bulanarak, gelir dolanarak. Tülay Öten seslendirecek. Ali Rıza Güney babasından derlediği türküyü, İnal Taşçıoğlu, bir Orta Anadolu türküsü. Sonraki türküyü de yine dilek tutun. Bakalım sürpriz ne çıkacak bahtımızda.

9.44 hızla sona yaklaşıyoruz. Hasan Uslu mutlu olmuştur tahmin ediyorum. Orhan'a kalmaz seslendirdi bu Konya türkümüzü. Bir taş attım alıca bir kuş vurdum delice dedi. Ali Sandal ve Mehmet Başaran'dan Nida Tüfekçi hocamızın notalandırdığı bir türküyle selam olsun. Durak Çağatay Erzurum'dan bizi selamladı. Aleyküm selam. Ramazan Dere Avdan Mahallesi Antalya Korkuteli'nden, Ramazan Kompir Çanakkale Çan Yaykın Köyü'nden ve Malik Yapar Berlin'den bize günaydın demeyi unutmadı. Bütün türkülerimize katılabilirsiniz. Naim Bostan Muz Diyarı Anamur'dan seslenerek trafik kurallarını anımsattı ve Yılmaz Güzel günaydın Ankara Yeni Mahalle'den hayırlı sabahlar diliyorum diyerek Tatvan Ahlat Canım Memleketim Adil Cevaz ve tüm fedakar demiryolu çalışanlarını türkü armağan edelim dedi. Ben de Bitlis'i katıyorum, selam gönderiyorum. Mehmet İpek diyor ki İstanbul Kavacık'tan selamlar. Gönül terimizi titreten türküler bizim yaşama sevincimizi artıran en etkili ilaçlardır. İsterim ki sadece bu ilaçları kullanalım. Hadi öyleyse sabah ilacımı versin değerli Sabahat Hanım diyor. Çok teşekkür ederim. Hayırlı cumalar efendim. İyi dilekler. İstanbul Esenler'den selam gönderiyor Ahmet Öcal. Adem Yavuz Akkaş hayırlı sabahlar diliyor. Diyor ki Türkiye'nin bir incisi TRT Türkiye selam ve saygılar Akşehir'den. Salih Akova günaydın diyor Pendik'ten. Halil Gülşen Tarsus'tan bizi selamlıyor. Demiş ki Yeşil Ördek gibi daldım göllere türküsünde doğrusunu söylediğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim efendim dikkatiniz için. Evet, seni seven aşık çekmez mi ahı? Karacaoğlan'ın sözleridir zaten. Çok teşekkür ederim Halil Bey. Ormancı Mustafa Bey Konya'dan Güney Sınır'dan selam göndermiş. Yücel Çunkuş Denizli Çivril'den selam gönderiyor. Sabahat Hocam iyi yayınlar. Yollarda sizi dinliyorum. Tır şoförüyüm, bereketli bir gün olsun demiş. Allah razı olsun. Salih Kurt Manisa Şehzadeler'den sesleniyor. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumura'dan bizi selamlamış. Var olunuz. İlhan Atasoy günaydın diyerek türkü istemiş. Eşi Pelin kızları Gökçe ve Akça'ya türkü armağan ediyor. Tüm güzellikler sizin olsun efendim. Mustafa Deli Kayseri'nin sesi. Ben de size selam söylüyorum diyor ki sıradaki türküyü Aksaray'dan misafirim dünürüm Refik Hakan Bey ile ailesine armağan ediyorum. Elbette sizin için armağandır. Yılmaz Karaağaç yazmış bize Kütahya Gediz'den selamlıyor. Aleyküm selam. Önder Tokur günaydın. Murat İşi Sağlam Nide Kemerisar'ın sesi ve bütün dostlarımı yarın kalan bütün isimleri zikretme sözü veriyorum. Halil Kasap Bey sizin için de hemen türkü armağan edelim çünkü kapanışa gideceğiz.

Efendim Sevcan Orhan, Kezban yengeyi seslendirdi. Denizli Acapayam türküsü Muhtar mı oldun Kezban yenge dedi. Biz de sona yaklaşmış olduk. Ekrem Bal, Saraydüzü Arım Köyü'nden selamladı bizi. Çeltiğin başkentinden selam olsun dedi. Yarın Şahin Gültekin ustamıza inşallah bir türküsünü dinletiriz. İbrahim Kabaoğlu herkese selam gönderdi. Trabzon Çaykara'dan, Selami Kabakçı Niksar'dan, Melih Karatepe Çifteler Çatmapınar'dan, Kemal Özkul Kütahya Tavşanlı'dan ve Metin Yıldırım Tortum Doruklu Köyü'nden, Hamza Akut Samsun Sundan, Behiye Özgür Uşak Karalı'dan, Mustafa Uyar Cümleten hayırlı günler diyerek Konya'dan, Maksut Tanış İstanbul Ümraniye'den, Saraç Büfe Konya'dan seslendi. Tekrar yayını dinleyemediğini vurguladı. Biz hemen ilgileniyoruz. Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'nin sesi Servet Coşkun Hatay'dan bize aradı. Halil Kasap ve çok sayıda dinleyicimiz. Efendim bugün sizlere bu kadar seslenebildik. Kerem Bulut hazırladı. Servet Sever sesleri ulaştırdı. Ben Deniz Sabahat Aslan gönüller arası köprü kurmaya çalıştım. TRT Türkü'de sabahla. Yarın Allah nasip ederse yine birlikte olmak nasip olacaktır inşallah diyoruz. Fakat bu akşam sizleri Şişli Kent Cemil Candaş Kültür Merkezi'ndeki konserimize bekliyorum. Sanatçılarımız ve birbirinden değerli şefimizle birlikte sazlarımız sahne alacaklar. Biz bugünlük son verdik ve ayrılmadan önce size bir Orta Anadolu türküsü seslendirmek isterim. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun, esen kalın. Mor koyun, meler gelir diyeceğiz Ankara türküsüyle.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, Bir Kelime Bir Türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Tokat Zile yöresine ait Ezel Bahar Geldi, Haydin Gidelim semahında geçen Neşve sözcüğü. Ezel bahar geldi, haydin gidelim, ayrılık çetindir nasıl edelim, gelin hey erenler seyran edelim, bugün neşvesi var benli bülbülün diyor türkümüz. Burada geçen neşve kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve neşe sevinç anlamındadır. Bahar ayları gelip de neşelenen bülbülün sevinci bu kelimeyle anlatılmıştır. Gelin hey erenler, seyran edelim dizesindeki seyran etmek ise gezip dolaşmak anlamındadır. Şimdi bu semahı Nezihe Hoşcan yorumuyla dinleyelim.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime,
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Chiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelelerinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak 36. NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırılıyor. Zirve için Ankara'da kırmızı alan uygulaması yapılacak. NATO zirvesi boyunca 40 binden fazla emniyet ve jandarma personelinin görev yapması bekleniyor. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Özgür Özel döneminde alınan disipline sevk, ihraç ve yaptırım kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazıldı. Seçimde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na oy çokluğuyla İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP'li 3 milletvekili hakkında düzenlenen dosyalar için yetkisizlik kararı verdi. Dosyalar fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde genel merkez ve adaylara toplam 1 milyon 950 bin avro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptıklarını iddia etti. İzmir Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada dijital kayıtlarda belediyeye hiç uğramadan maaş aldığı iddia edilen kişilere yönelik önemli bulgulara ulaşıldı. Belediye çalışanı bir memurun 13 yarış atına sahip olduğu ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir tarafı ömür boyu yükümlülük altında bırakmayacak yeni düzenlemenin meclise sunulacağını açıkladı. Türk Kızılay Kanun teklifi Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme ile afet ve acil durumlarda stratejik ürünler ihalesiz temin edilebilecek. Kızılay'ın faaliyetleri için afet ve savaş bölgelerinde görev alan personele nakdi tazminat ödenecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önemli bir cerrahi başarı imza atıldı. 63 yaşındaki Mehmet Salih Saltık, beyin kanaması sonrası gelişen kafatası enfeksiyonu sebebiyle felç geçirdi. Saltık'ın enfekte olan kafatası bölümü başarılı operasyonla çıkarıldı, sentetik materyalden üretilen yeni bir kafatası parçası takıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere edilen anlaşmanın temel şartlarını açıkladı. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını söyledi. Tahran ise

0: Benim Türküm.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Hakkari'den dinliyorum yayınınızı. Oğlum Yaman için Efelerin Efesi türküsünü istiyorum sizlerden. Hakkari'den Bursa'ya selamlar olsun.

Merhaba değerli dinleyenler. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı ile birlikteyiz. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tom Meister Ali Taşçıoğlu, ses kayıtta Semahat Şallı ve ben Zafer Elgin, bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler'de Şef Mustafa Acar yönetiminde türküler dinleyeceğiz. Programımıza topluluğumuzun seslendireceği Nida Tüfekçi'nin Refia Berkalp'ten derlediği bir Kıbrıs türküsüyle başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Hanaylar yaptırdım, döşetemedim, çifte kumruları eş edemedim, zalim felekle baş edemedim.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında solistlerimize eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı da tanıyarak devam edelim türkülerle birlikteliğimize. Bağlamalarda Hüseyin Ceylan, Ferhat Durmuş ve Ferhat İnkaya, nefesli sazda Ferhat Erdem ve Hüseyin Geçer, kabak kemanede Uğur Önür, kemençede Volkan Karaoğlu, bas gitarda Mevlüt Güler ve ritim sazda Cemil Altun. Yurttan Sesler'de beraberliğimiz Esra Er Ekinci'nin seslendireceği, Muzaffer Sarısözen'in derlediği bir Rumeli türküsüyle sürüyor. Şemsiyemin ucu kare, yok mu şu derdime çare?

Solistimiz Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe, Denizli yöresinden Hüseyin Kök'ten alınan türküyü seslendiriyor. Yine yeşillendi acı payam yolları, her tarafa yol ediyor Celal'imin şanları.

Devrent deresine duman bürüdü. Yedi deve ile Musam yürüdü. Denizli yöresinden Süleyman Uğur'dan alınan türküyü Didem Dilara Duman'ın yorumuyla dinliyoruz.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı, topluluğumuzun icra edeceği Ahmet Yamacı'nın Rüştü Eriç'ten derlediği bir Rumeli türküsüyle devam ediyor. Dolama dolamayı, getirin bağlamayı, nereden öğrendin hanım sen oyun oynamayı?

Cevizin yaprağı dal arasında, güzeli severler bağ arasında. Afyon yöresinden Nurettin Güler'den alınan türküyü Zeynep Cihan'dan dinliyoruz.

Sanatçımız Reyhan Ediş, Yozgat yöresinden derlenen uzun havayı seslendiriyor. El ediği, el ediği, kaşları gel gel ediği, senin o güzel duruşun beni burada del ediği.

Elazığ yöresinden Hafız Osman Öge'den alınan türküyü Semra Algül Oflaz'ın yorumuyla dinliyoruz. Hüseyinlik'ten çıktım şeher yoluna, can ağrısı tesir etti koluma.

Bahar geldi, gül açtı, bülbül yerinden uçtu. Şu benim deli gönlüm başıma bir dert açtı. Muzaffer Sarı Sözen'in Mardin yöresinden Bedri Orcan'dan derlediği türküyü Şehmus Esenkuş seslendiriyor.

Sivas yöresinden Nuri Üstün Ses'ten alınan türküyü solistimiz Barış Akpınar'dan dinliyoruz. Yine gam yükünün kervanı geldi. Çekemem bu derdi, bölek seninle. Eremem lokmana, çaresiz kaldım.

Karaova düğünü gece kuruldu. Varır varmaz güveyin adı soruldu. Muğla yöresinden Durmuş Yazıcıoğlu ve Şerafettin Civele'in derlediği türküyü kabak kemane sanatçımız Uğur Önür'ün yorumuyla dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Şef Mustafa Acar yönetiminde Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Bugün sizlere topluluğumuzun seslendireceği Kütahya yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türküyle veda ediyoruz. İstanbul'un konakları köşeli, dışı mermer, içi halı döşeli. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tom Meister Ali Taşçıoğlu, ses kayıtta Semahat Şallı ve ben Zafer Elgin. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Chiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelelerinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet İsveç'in başkenti Stockholm'de resmi temaslarda bulunuyor. Kurtulmuş bugün İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından kabul edilecek. Görüşmede iki ülke ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak 36. NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırılıyor. Zirve için Ankara'da kırmızı alan uygulaması yapılacak. NATO zirvesi boyunca 40 binden fazla emniyet ve jandarma personelinin görev yapması planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığına dikkati çekti. İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şart dedi. Fidan, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının kesin olarak sona erdirilmesi elzemdir ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik tutarına ilişkin bir duyuru yayımladı. Mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyenlere 30 Haziran'dan önce işlemlerini tamamlamaları tavsiye edildi. Bedelli askerlik tutarları 1 Temmuz itibariyle memur aylık katsayısına göre güncellenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 7 yıldır çevre faaliyetlerine 4 milyar 410 milyon liralık yatırım yapıldığını açıkladı. Alparslan Bayraktar, doğayla uyumlu ve kendi kaynaklarıyla büyüyen bir Türkiye inşa etmek için gayret ediyoruz, dedi. Yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yakalanan 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, özellikle gençlere hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. İstanbul'da sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni almasını sağlayanlara yönelik operasyon düzenlendi, 18 şüpheli gözaltına alındı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Özgür Özel döneminde alınan disipline, sevk, ihraç ve yaptırım kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazıldı. Seçimde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na oy çokluğuyla İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP'li 3 milletvekili hakkında düzenlenen dosyalar için yetkisizlik kararı verdi. Dosyalar, fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Anayasa Mahkemesi, süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Türk Kızılay Kanun Teklifi Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme ile afet ve acil durumlarda stratejik ürünler ihalesiz temin edilebilecek. Kızılay'ın faaliyetleri için afet ve savaş bölgelerinde görev alan personele nakdi tazminat ödenecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere edilen anlaşmanın temel şartlarını açıkladı. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını söyledi. Tahran ise Hürmüz'ün yönetimine ilişkin nihai kararın İran ve Umman'da olduğunu vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin'e açık mektup yazarak yüz yüze görüşme teklif etti. Adres olarak da Türkiye, İsviçre ve Arap ülkelerini işaret etti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Ukrayna yönetiminin iç siyasi nedenlerle savaşı bitirmek istemediğini söyledi. Trump'ın önerileri olası bir barış anlaşmasının temelini oluşturabilir, dedi. Haberleri dinlediniz.

0: İzmir Radyosu, Yılmaz İpek Stüdyosu, Türkülerle Gün Ortası programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İhsan Öztürk'ten alınan Sivas Şarkışla yöresinden bir deyiş dinledik Tuncay Kemertaş'tan. Gam elinden benim zülfü siyahım, peykan değdi, sinem yaralandı. Bugün değerli ses sanatçılarımız Tuncay Kemertaş, Asilhan Doğan ve Emre Kızıl var stüdyomuzda. Sanatçılarımıza saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, nefesli sazlarda Halil Çok Yürekli, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, ritimde Murat Kas, bassa Tayfun Şakalakoğlu eşlik ediyor. Bizler programı hazırlayan Sema Yardımcı Öz, ton masterimiz Yusuf Günday ve sunucunuz ben Giray Çavdar, İzmir Radyosu ses ve saz sanatçılarımızla birlikte saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. Bugün ilk konuğumuz Tuncay Kemertaş'tı. Hoş geldiniz diyelim.
1: Hoş bulduk.
0: Yazı da getirmiş olduk tabii
1: Teşekkür
0: ki
1: Teşekkür ederim Giray. Vallahi işte artık yazda gelsin İzmir'e. Bu sene bahar yaşayabildik çok şükür. İzmir'in sıcakları da yavaş yavaş ben buradayım demeye de başladı.
0: Evet.
1: Sen nasılsın bu arada? İyi
0: misin? Biz deyiz. Teşekkür ederiz.
1: Her şey yolunda mı?
0: İyiyiz. Her şey yolunda.
1: Sesine soluna sağlık olsun.
0: Evet. Hastalık mevsimini açtık çünkü artık.
1: Gözün aydın.
0: Polenler azalmaya başladı artık.
1: Gözümüz aydın diyelim.
0: Hepimizin. Şimdi de Sivas Şarkışla yöresinden bir deyiş daha dinleyeceğiz.
1: Evet. Veysel Usta'dan.
0: Yine
1: Aşık
0: sanatçımız.
1: Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan alınan
0: Tuncay
1: güzel
0: Kemertaş'tan.
1: Bir eser.
0: Seher'de ağlayan bülbül. Evet. Sen ağlama ben ağlayayım.

0: sanatçımız Tuncay Kemertaş'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdilik ona veda ediyoruz.
1: Arkadaşlarımıza da
0: olarak
1: teşekkür
0: yine
1: ediyoruz. Eline
0: kendisini
1: sağlıkız.
0: Ağırlayacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de Çetin Bozalan'dan alınan İzmir yöresine ait bir ağız olacak. Sırada Asilhan Doğan mikrofonda olacak. Ah bir ateş ver, cigaramı yakayım. Sen sallan gel, ben boyuna bakayım.

0: çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza biz sağlık ve tabii Asilhan Doğan'a da hoş geldiniz diyelim
1: hoş
0: öncelikle.
1: Bulduk,
0: hızlı bir başlangıç oldu. Evet. Yazı getirdik diyelim. Evet, ilk programa diyebiliriz.
1: Evet, yazın ilk programı diyebiliriz, doğru. Şimdi güzel bir yaz geçirmek dileğiyle için, diyelim
0: evet,
1: o zaman.
0: Güzellikler hepimizle olsun diyelim. İnşallah. Ve şimdi de Kadir Acar'dan alınan Isparta yöresinden bir türküyle dinleyeceğiz Asilhan Doğan'ı. Evlerinin önü Mersin, sular içme, tersin tersin, Mevlam seni bana versin.

Asilhan Doğan'a çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ve şimdi de Emre Kızıl'ı ağırlayacağız efendim. Yine Sivas yöresinden güzel bir türkü seçmiş. Siz değerli dinleyenlere kaynak Muhlis Akarsu. Derdim gizli kimselere diyemem. Bir derdi sevdaya saldı yar beni.

Emre Kızıl'a da çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık diyelim. Ve şimdi kısa bir ara vereceğiz. Arşivden bir türküyle sonrasında devam edeceğiz. Sevda olmasaydı Emine Akmeşe sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan canlı olarak yayınlanan türkülerle gün ortası devam ediyor. Kısa bir arşiv türkü arasından sonra ve şimdi de yine Tuncay Kemertaş'ı ağırlayacağız. Devam ediyorduk. Tuncay Kemertaş'ı değil, devam edeceğiz Emre Kızıl'la. Evet. Kısa bir türkü arasından sonra. O zaman Aşkı Sefil Selimi'den derlenen bir türkü, evet, olacak değil mi? Evet. Tamam, aynı şekilde Sivas Şarkışla yöresinden bir türkü. Kevser Irmağı'nda saki olan var, bir bardak dem ikram etmez mi olan?

Emre Kızıl'a çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Programın sonlarına doğru vaktimiz el verirse yine görüşeceğiz. Kendisiyle yine türküler söyleyecek bizlere. Ve şimdi de yine Tuncay Kemertaş bizlerle, bu sefer Muharrem Akkuş'tan alınan Erzurum yöresine ait bir uzun havayla bizlerle birlikte olacak. Bala Sarhoş, Beşik'te Bala Sarhoş.

Erzurum yöresinden bir uzun havanın hemen ardından Enver Demirbağ'dan alınan Elazığ yöresi türküsüyle Tuncay Kemertaş'ı dinledik. Bir kez daha kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de yine Asilhan Doğan'ı ağırlayacağız. Metin Akın'dan derlenen Afyon Emirdağ yöresine ait bir türküyle bizlerle olacak. Evlerinin önü yoldur, yoldan geçen karakoldur.

0: Bugün değerli ses sanatçılarımız Tuncay Kemertaş, Asilhan Doğan ve Emre Kızıl vardı stüdyomuzda. Sanatçılarımıza saz grup şefimiz Murat Tezcan'ın nefesli sazlarda Halil Çok Yürekli, Kaba Kemane'de Cafer Nazlıbaş, ritimde Murat Kaz, Basta Tayfun Şakalakoğlu eşlik etti ve bizler programı hazırlayan Sema Yardımcı Öz, Tonmeister'imiz bizlerle. Mikrofonda ben Giray Çavdar ve mikrofonda Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan yayınlanan Türklerle gün ortasında veda ediyoruz sizlere. Tonmeister'imiz Yusuf Günay da bizlerle ve sanatçılarımıza dönüyorum. Belki hepsi son bir kez beraber çalmak isterler ya da Asilhan Doğan'a bırakalım son türkümüzü. Hangisi türküyle devam etmek isterseniz onunla veda edelim.
1: Olur. Sırada Gerizlerbaşı var. Ona devam edebiliriz.
0: Tamam.

Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından 5 Haziran Cuma gününde Bizim Eller programıyla selamlıyoruz sizleri. Bugün türkü yolculuğumuzu Serap Tan sizler için hazırladı. Arif Karaman sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik, sizlerleyiz. Turan Engin'in sesiyle Malatya yöresine ait bu güzel türküyle merhaba diyoruz. Kime kin ettin de giydin alları?

Sevgili dinleyenler, bizim ellerde birlikteliğimiz Neriman Altındağ Tüfekçi'nin sesiyle Erzurum yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Aya bak nice gider.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, saatimiz 13.18'i gösteriyor. Canlı yayınımız Ayhan Yıldız'ın sesiyle Çanakkale yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Arda boylarında kırmızı erik.

Sevgili dinleyenler, birlikteliğimize şimdi de Hacer Buluş'un sesiyle devam ediyoruz. Ankara yöresine gidiyoruz. Ayaş yollarından açtım da geldim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Erzurum yöresine ait bu türküyle devam ediyoruz. Hele dadaş, hoş musun?

Sevgili dinleyenler, birlikteliğimize Ali İbice'in sesiyle devam ediyoruz. Baki Kılıç Arslan'dan alınmış türkü. Aslın paktır, hiç kin yoktur özümde. İnciler dizilmiş gerdana, inci mercan kemer senin aydında.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Eller programında birlikteliğimiz Nurettin Çamlıdağ'ın sesiyle devam ediyor. Yine yeşillendi fındık dalları.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında Bizim İller programında türkü yolculuğumuz sürüyor. Şimdi de Sivas yöresine gidiyoruz. Necla Erol söylüyor. Fincanı taştan uyarlar.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır.

Sevgili dinleyenler, Muzaffer Sarı Sözen'in Muğla yöresinden derlediği türküyü Şahin Gültekin söylüyor. Ferai'dir kızın adı Ferai.

TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Ellerde Birlikteliğimiz Antalya yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Kemal Koldaş söylüyor. Çekemedim Akça Kız'ın göçünü.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında birbirinden güzel türkülerle diyar diyar, yöre yöre dolaştık. Veda vaktine ulaştık. Palandöken Dağı'nın eteklerinden selamladık sizleri birbirinden güzel türkülerle. Ekibimiz Serap'tan hazırladı bugün türkü yolculuğumuzu. Arif Karaman sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik, sizlerleydik. Huzurlarınızdan arşiv kaydından seçtiğimiz bu türküyle ayrılıyoruz. Bircan Pullukçuoğlu söylüyor. Seher vakti çaldım yarın kapısını. Hoşça kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelelerinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet İsveç'in başkenti Stockholm'de resmi temaslarda bulunuyor. Kurtulmuş bugün İsveç Kralı 16. Carl Gustaf tarafından kabul edilecek. Görüşmede iki ülke ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak 36. NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırılıyor. Zirve için Ankara'da kırmızı alan uygulaması yapılacak. NATO zirvesi boyunca 40 binden fazla emniyet ve jandarma personelinin görev yapması planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığına dikkat çekti. İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şart dedi. Fidan, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının kesin olarak sona erdirilmesi elzemdir ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik tutarına ilişkin bir duyuru yayımladı. Mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyenlere 30 Haziran'dan önce işlemlerini tamamlamaları tavsiye edildi. Bedelli askerlik tutarları 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 7 yılda çevre faaliyetlerine 4 milyar 410 milyon liralık yatırım yapıldığını açıkladı. Alparslan Bayraktar, doğayla uyumlu ve kendi kaynaklarıyla büyüyen bir Türkiye inşa etmek için gayret ediyoruz dedi. Yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yakalanan 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, özellikle gençleri hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Özgür Özel döneminde alınan disipline sevk, ihraç ve yaptırım kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazıldı. Seçimde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na oy çokluğuyla İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP'li 3 milletvekili hakkında düzenlenen dosyalar için yetkisizlik kararı verdi. Dosyalar fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere edilen anlaşmanın temel şartlarını açıkladı. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını söyledi. Tahran ise Hürmüz'ün yönetimine ilişkin nihai kararın İran ve Umman'da olduğunu vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin'e açık mektup yazarak yüz yüze görüşme teklif etti. Adres olarak da Türkiye, İsviçre ve Arap ülkelerini işaret etti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Ukrayna yönetiminin iç siyasi nedenlerle savaşı bitirmek istemediğini söyledi. Trump'ın önerileri olası bir barış anlaşmasının temelini oluşturabilir dedi. Haberleri dinlediniz.

Türkü Diyarı programına hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. TRT GALP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından canlı olarak gerçekleştirdiğimiz yayınımızda siz değerli dinleyicilerimizi yöreden yöreye keyifli bir yolculuğa çıkarıyoruz. Programımızı sizin için kıymetli yapımcımız Deniz Özalp hazırladı. Teknik yönetmenimiz usta isim Mahmut Bayhan ve spikeriniz ben Derya Can. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Programımızın açılışını İzmir Uzundere'den Mine Yalçın'ın seslendirdiği bir türküyle yaptık. Mavi krep başında, kalem oynar kaşında. Hız kesmeden Fakçı Mehmet'ten alınan türküyle devam edelim. En tarihi aktandır, ne gelirse haktandır diyecek Erol Parlak.

Çankırı, Çerkeş'ten yankılanan bir türkü var sırada sevgili türküseverler. Ahmet Bayraklı'dan derlenmiş, Ülkü Beşgül'ün sesinden dinliyoruz. Hancı Osman'ın avlusunda kum kaynar.

Kerkük'teki kardeşlerimize selam göndererek Abdülvahap Said'den alınan bir türküyü getiriyoruz radyolarınıza. Hüsamettin Subaşı'nın sesinden dinliyoruz. Evlerinin önü mermer döşeli.

Kelimelerin tükendiği yerde sazın telleri dile geliyor efendim. Sırada gönlü yaralı aşıkların hislerine tercüman olan bir türkümüz var. Sözleri ve müziği rahmetli usta Neşet Ertaş'a ait Nazlı Öksüz havalandırıyor bu eseri. Hasret düştü gönlüme, gönülden yaralıyım. Tabipler derman vermez, bir bahtı karalıyım.

Aşklar diyarı, hüznün ve gurbetin meşhur şehri, merhum Ozan Aşık Veysel'in güzel memleketi Sivas Şarkışla'dan derlenmiş bir bozlağı paylaşıyoruz Esat Kabaklı'nın yorumuyla. Sefil baykuş, ne gezersin bu yerde? Yok mudur vatanın, ellerin hani?

kadim türkü hazinesine sahip Rumeli'mize uzanıyoruz şimdi de. Nihat Kaya'nın derlediği bu meşhur türküyü Arzu Akmeşe'nin sesinden dinliyoruz. Arda boylarında kırmızı erik diyor sanatçı.

0: Türkü Diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor.
1: Türkü Diyarı programında TRT Türkü'deki canlı yayın birlikteliğimiz sürüyor sevgili radyo dostları. Saatlerimiz 14.32'yi gösterirken İzzet Altınmeşe ve Belkıs Akkale'den keyifli bir türkü demeti geliyor sizler için radyolarınıza.

Süresine misafir oluyoruz. Mukim Tahir'den alınan Türkiye, Cengiz Özkan ses veriyor. Çay içinde adalar, sanki doldur badeler, şirin canıma gelsin sana gelen gadalar.

Eskişehir yöresinin sevilen hareketli türküsü Kahveyi Kavururları, Zeynel Demir'den dinlediniz sevgili dinleyicilerimiz. Rumeli'den Salim Kahraman'ın kaynaklık ettiği bir başka türküyü sunuyoruz şimdi sizlere. Sabriye Sayın söylüyor. Rodop dağları pakizem, çiçek döşeli, pakizemin bahçeleri mor menekşeli.

sevgili türkü severler. Bugün programımızda sadece türkülerimizi değil, güzel bir sevinci de paylaşıyoruz. Çok kıymetli yapımcımız Deniz Özalp'in doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyor. Yeni yaşının tüm güzellikleri getirmesini, yaşatmasını temenni ediyoruz. Bugün doğum günü olan diğer dinleyicilerimize en güzel dileklerimizle armağanımız olsun. Yine yeşerdi fındık dalları, acep ne olacak yarın halleri, Rüstem Avcı seslendiriyor.

Neşeli bir oyun havasında hep birlikte alkış tutalım değerli dinleyicilerimiz. Neşe Dilekçioğlu, çıra çattım yanmadı, mail verdim almadı diyecek.

Sevgili türkü severler, programımızın sonuna doğru yaklaşırken Kırşehir yöresine ait türküde Grup Türkiye'm Sevda Olmasaydı diyor.

Bugünkü Türkü Diyarı programında kimi zaman engin bozkırlarda soluklandık, kimi zaman Karadeniz kıyısında durduk, türkülere yoldaş olduk efendim. Yapımcımız Deniz Özalp, teknik yönetim Mahmut Bayhan, sunucunuz ben Derya Can. Oğuz Doğan Cengiz söylüyor, şu Bika'nın hüzüne hoşça kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeşille Mavi'nin buluştuğu Karadeniz'den selamlıyoruz sizleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, türkülerle bir saatlik yolculuğumuz olacak. Yöre yöre gezeceğiz yine her gün olduğu gibi. Bugün de Karadeniz'den programında. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı sizler için. Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz. Mikrofon başında ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Kazım Koyuncu'nun sesiyle başlıyoruz. Haydi diyoruz.

Rize Hemşin yöresindeydik sevgili dinleyicilerimiz. Eskişehir'e gidiyoruz şimdi. Ali Gürlü'nün sesiyle. Yağmurlar yağar sicim sicim. Yar geliyor, dost geliyor bizim için.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ragıp Binzat'tan derlenen bir Adıyaman türküsü var sırada. Hüseyin Mustafa Arı'nın sesinden dinliyoruz. Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu.

Cem Tarım'dan bir türkü dinledik. Vermedi seni baban, gel güzelim kaçalım dedi sanatçı. Ferhat Öz Yakupoğlu'ndan derlenen bir türküydü. Mehmetcan Pelikoğlu'nun sesiyle devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Tarlaya ektim soğan diyoruz.

Testi doldurdum çaydan, gülü kopardım daldan. Muammer Ketencioğlu'nun sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Antalya yöresine gittik sanatçının sesiyle. Koro ekibinden dinleyeceğimiz bir müzik eseri var sırada. Gemiye çektik yelken diyor koristler.

Bülbülün göğsü al olur, gerdan da çifte hal olur. Cengiz Özkan'ın sesinden dinledik. Giresun yöresine gidiyoruz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Bağlama takımından dinliyoruz. Kahve koydum fincana, hele bakın mi cana. Kör olası kel Seyit, nasıl kıydın bu cana?

Giresun'dan Ankara Elmadağ yöresine gidiyoruz. Semra Bağcı'nın sesiyle sevgili dinleyicilerimiz. Oyalı yazma başında, oyaları kaşında. Yeter beklediklerin çeşmelerin başında.

Ümit Kaftancıoğlu'nun derlediği türküyle devam ediyor Karadeniz'den. Edirne Yolüstü köyündeyiz. Sibel Güzel'in sesinden dinliyoruz. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler.

Gümüşhane yöresindeydik, koro ekibinden dinledik. Karşı dağlar bizimdir dedi koristler. Elazığ yöresinden bir türkümüz var sırada. Muzaffer Ertürk söylüyor. Ahçıyı yolladım Urum eline, eser bağdı sabaha zülfün teline.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de türkülerle yürüdük. Türküler dinledik. Kiminde hasret, kiminde vuslat, kiminde sevgi, kiminde neşe, kiminde hüzün vardı. Hayat gibi bizi biz yapan türkülerimizi dinledik. Türkçe lisan ettiysek affola diyelim. Yiğit Yavuz seçti türküleri, sesimizi ulaştırdı Ebru Kılıç. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Karadeniz'den programında bugünün son türküsü Karmate müzik grubundan Yayladan Gelen Atlar diyorlar. Ondan önce onların sesiyle veda ediyoruz. Karmate müzik grubu dedik efendim. Yayladan gelen atlar diyorlar. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yapay zeka ekosisteminin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bunu bir bağımsızlık meselesi olarak görüyoruz, dedi. Yapay zeka vizyonu ve eylem planının 13 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç'te Türk toplumu buluşmasında konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajını yineledi. Terör meselesi geride kalacak, Türkiye bir barış ülkesi haline dönecek, dedi. Hayat 112 acil uygulamasının kullanıcı sayısı 500 bini geçti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamanın kapsamlı bir güvenlik ve acil yardım platformu olduğunu vurguladı. Uygulamanın tek tuşla konum paylaşımı yaparak yardım çağırabilme, fotoğraf ve video destekli ihbar gönderebilme, en yakın sağlık kuruluşlarına kolayca ulaşabilme kolaylığı sağladığını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Baba Ocağı Nevşehir'i ziyaret etti. Pazar günü ara seçimin yapılacağı Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesinde yoğun ilgiyle karşılandı. Bakan Gürlek, Mustafa Paşalılara doğalgaz ve TOKİ müjdesi verdi. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 51 şüpheli için tutuklama istedi. Şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bugün atılan her adımın yarın çocuklara bırakılacak dünyanın çehresini belirleyeceğini kaydetti. Çevreyi korumak yalnızca doğaya karşı değil, geleceğimize karşı da sorumluluğumuzdur dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mesleki ve teknik eğitimin önemini vurguladı. Bu eğitim süreci 28 Şubat vesayet özlemi çekenler tarafından akamete uğratıldı dedi. Bu travmanın etkisinin yeni yeni aşıldığını söyledi. Bakan Tekin İstanbul'da 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'nda konuştu. Roketsan'ın geliştirdiği havadan atılan balistik füze İHA-230 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan mühimmatla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki İHA'ların operasyonel etkinliği artacak. Böylece İHA'lar düşman hava savunma menziline girmeden stratejik hedefleri nokta atışıyla imha edebilecek. 650 kilometre kıyı şeridine sahip Antalya'da sahillerde dumansız plaj projesi hayata geçti. Bu kapsamda Konyaaltı, Kaputaş, Lara, Belek ve Çamyuva plajlarında artık sigara içilemeyecek. ABD, İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşta 7 Nisan'da varılan ve uzatılan ateşkes sürüyor. Taraflardan olası anlaşmaya ilişkin bu kez benzer açıklamalar geldi. ABD Başkanı içeriğini yakında göreceksiniz dedi. İran, ABD ile mutabakat saptı metni konusunda önemli mesafe aldık açıklamasında bulundu. Fransız basını Türkiye'nin Afrika'daki artan etkisini yeniden gündeme taşıdı. Ankara'nın Nijer ve Mali başta olmak üzere bölge ülkeleriyle savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirdiği vurgulandı. Türkiye'nin özellikle insansız hava araçları, askeri teçhizat ve savunma sanayi hamleleriyle öne çıktığı aktarıldı. Haberleri dinlediniz. Müzik.

0: Akdeniz'in renkleri.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Akdeniz'in renkleri programıyla Antalya Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Saat 17'ye değin sürecek canlı yayınımıza tüm türkü dostlarımızı bekliyor, kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Bugün programı sizler için Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz sizlerleyiz. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sevgili dinleyiciler, Makbule Kaya'dan dinleyeceğiz. Hadi Gari sen de gel diyor.

Sevgili dinleyiciler, Yüksel Ayhan'ın İbilak Mehmet'ten derlediği Uşak yöresine ait türküde Yaşar Ülkü Beşgül'ü dinliyoruz. Evren Köyü'nün alt yanında bostanı.

Sevgili dinleyiciler, Sevcan Orhan'dan dinleyeceğiz. Dut yedim tuttu beni, sevdan kuruttu beni. Bu ne zalim yarmış, gitti unuttu beni diyor.

Sevgili dinleyiciler, Kırşehir yöresinden bir türküyle devam edeceğiz. Kaynak kişi Neşet Ertaş ve Okan Murat Öztürk seslendirecek. O şirin söz.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarısözen'in Faruk Kaleli'den derlediği Erzurum yöresine ait türküde Nurullah Akçayır'ı dinleyeceğiz. Erzurum çarşı pazar içinde bir kız gezer, elinde divit kalem, katlime ferman yazar.

Değerli dinleyenler, bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizler yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler, Mersin'den, Çukurova Radyosu'ndan selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz siz sevgili türkü dostlarımıza. Yurdumuzun birbirinden güzel ezgilerinden derlenen Çukurova'dan programıyla sizinleyiz. Bugün programı Derya Çetin de hazırladı, teknik yapımda Kasım Uzaktaş sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Sevim Seçkin'in yorumuyla dinliyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in Azmi Körükçü'den derlediği bir türkü. Derik saçını örmezler.

TRT Türk. Mehmet Sezgen'in Adıyaman yöresinden derlediği bir türküyü Elvan Sevim söylüyor. Dere boyu saz olur, gül açılır yaz olur.

Bin cefalar etsen almam üstüme, gayet şirin geldi dillerin dostum. Varıp yadellere mail verirsen, kış ola bağlana yolların dostum. Aşık Ali Sultan'dan alınan bu türküyü Ali Haydar Gül'ün sesiyle dinliyoruz.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağırıyor.

hatırlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

TRT Türkü. Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 17.24'ü gösteriyor. Programımızda Sivas yöresinden bir türküyü Ahmet Günday'ın yorumuyla dinledik. Şimdi ise Çorum yöresinden bir türküyü Gülhan Aksoy Karahancı'nın sesiyle dinliyoruz. Kaşların karasına gül koydum arasına, az verdim çok yalvardım o yarın anasına.

0: Çukur Ova'dan devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, saatler 17.29'u gösteriyor ve Çukurova'dan programında Nevşehir yöresinden bir türküyü Coşkun Gök'ün sesiyle dinliyoruz. Şu zelvenin ufak tefek taşları.

Emin Aldemir'in Mehmet Emmi'den derlediği Kayseri yöresinden bir türküyü Bilcan Pullukçuoğlu'nun yorumuyla dinliyoruz. Süpürgesi Yonca'dan, gayet beri inceden.

Sevgili dinleyenler, saatler 17.49'u gösteriyor. Çukurova'dan programında Dünya Tekini bir türküyle dinledik. Şimdi ise Zeynep Başkan'ı bir potpuri ile dinliyoruz.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Derya Çetin daha hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsü de Mersin yöresinden bir türkü. Ahmet Turan Şan'ın sesiyle dinliyoruz. Açıl ey ömrümün varı. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin son yıllarda farklı cephelerde krizlerle mücadele ettiğini söyledi. Katil İsrail'in ateşkese rağmen bölgede işgal ve istilaya devam ettiğini vurguladı. Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Yaşanan krizlerin yüksek küresel borçlanmaya olan etkisine dikkat çeken Erdoğan, bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir sorundur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emlak katılımı halka arz etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Milletimizin de güçlü büyümeye ortak olmasına ortam sağlayacağız dedi. Üçüncü Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, bir diğer hamlelerin ise ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacağını söyledi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeleri içeren yeni kanun teklifini açıkladı. 17 maddenin oluşan teklif meclis başkanlığına sunuldu. Buna göre askerlikten muaf olan şehit ailelerinin çocuklarına tercihe bağlı olarak uzman erbaşlık yolu açılacak. 7 yıl hizmetini dolduran sözleşmeli erbaş ve erler kamuda istihdam edilebilecek. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 51 şüpheli için tutuklama istedi. Şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. Bu arada İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik imar yolsuzluğu ve rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklanmıştı. Görevden uzaklaştırılan Günay yerine belediye başkan vekilliği seçimi yapıldı. Yapılan seçimde CHP'li meclis üyesi Ayşe Akın başkan vekilliğine seçildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bugün atılan her adımın yarın çocuklara bırakılacak dünyanın çehresini belirleyeceğini kaydetti. Çevreyi korumak yalnızca doğaya karşı değil, geleceğimize karşı da sorumluluğumuzdur dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mesleki ve teknik eğitimin önemini vurguladı. Bu eğitim süreci 28 Şubat vesayet özlemi çekenler tarafından akamete uğratıldı dedi. Bu travmanın etkisinin yeni yeni aşıldığını söyledi. Bakan Tekin İstanbul'da 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'nda konuştu. Roketsan'ın geliştirdiği havadan atılan balistik füze İHA 230 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan mühimmatla TSK envanterindeki İHA'ların operasyonel etkinliği artacak. Böylece İHA'lar düşman hava savunma menziline girmeden stratejik hedefleri nokta atışıyla imha edebilecek. 650 kilometre kıyı şeridine sahip Antalya'da sahillerde dumansız plaj projesi hayata geçti. Bu kapsamda Konyaaltı, Kaputaş, Lara, Belek ve Çamyuva plajlarında artık sigara içilmeyecek. Amerika, İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşta 7 Nisan'da varılan ve uzatılan ateşkes sürüyor. Taraflardan olası anlaşmaya ilişkin bu kez benzer açıklamalar geldi. Amerikan Başkanı içeriğini yakında göreceksiniz dedi. İran, Amerika ile mutabakat zaptı metni konusunda önemli mesafe aldık açıklamasında bulundu. Fransız basını Türkiye'nin Afrika'daki artan etkisini yeniden gündeme taşıdı. Ankara'nın Nijer ve Mali başta olmak üzere bölge ülkeleriyle savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirdiği vurgulandı. Türkiye'nin özellikle insansız hava araçları, askeri teçhizat ve savunma sanayi hamleleriyle öne çıktığı aktarıldı. Haberleri sunduk.

Aşık Beyhani. Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Verimli köyündendir. 1933 yılında bu köye çok yakın Gamga köyünde doğar. Babası Hüseyin, annesi İbrahim kızı Gülizar'dır. Beyhani'nin asıl adı İbrahim Engin'dir. Aşık Beyhani, özellikle annesinin güzel türkü söylemesi ve bu konudaki çabası sonucu küçük yaşlarda aşıklık geleneğini ve türkü söylemeyi öğrenir. Aşık Beyhani'nin köyüne o dönemlerde sık sık gezici ozanlar gelir. Beyhani bu ozanlardan en çok Davut Sülari'ye ısınır. Bir de aynı köyden olan Nişani adlı ozana yakınlaşır. Aşık Beyhani'nin ilk saz ustası, çok güzel kabak kemane ve bağlama çalan amcası Rıza Efendi'dir. Sazda ustalaşması Davut Sülari ile olur. Beyhani 14 yaşındayken babası yanına iki ozan katar, birlikte Suriye, İran ve Irak'ı dolaşırlar. Aç susuz kalarak 9 gün yalnız hurma ile geçinirler. 2 yıl sonra döndüklerinde Beyhani gelişmiş, ağırlaşmış ve iyice ustalaşmıştır. Kendisine "Nedir bu durum?" denildiğinde ise şu cevabı vermektedir: "Aşıklık bir dadı haktır. Bakmayın gerisine." Aşık Beyhani 1960'tan sonra İstanbul'a yerleşir. Sağlığında sık sık Hacı Bektaş ve Pir Sultan Abdal gecelerine katılan Beyhani,

17 Ağustos 1971'de henüz 38 yaşındayken yaşama veda eder. Arşivimizden Aşık Beyhani'nin sesi ve sazından bir türküsüyle size veda ediyoruz. Ne zamandan beri beklerim seni.

Öykü Akşamı. Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkü'de yurdun dört bir yanından türkülerle Türkü Akşamı'nda birlikteyiz. Programı hazırlayan Mehmet Taha Arıkan, teknik yönetimde Güray Çiçek, mikrofonda ben Selvi Karakoç. İlk türkümüzü bizi dinleyen herkese armağan ederek başlıyoruz türkülerimizi dinlemeye. Orta Anadolu yöresinden Cemalettin Genç Türk, Avanoslu Selahattin ve Ürgüplü Refik Başaran'dan derlemiş Seda Bingöl söylüyor. Karşı bağda sıra sıra bademler, otursun ağlasın yâre gidenler. Ne sen bana doydun ne de ben sana. Kör olsun gurbeti icat edenler.

TRT Türkü'de Türkü Akşamı'nda sırada bir Gaziantep türküsü var sevgili dinleyiciler. Muzaffer Sarı Sözen, Nail Aslanpay'dan derlemiş. Burhan Ketir söylüyor. Lambada şişesiz yanmaz mı? Cicim bana yar bulunmaz mı?

TRT Türkü'de Türkü Akşamı'nda şimdi de Onay Şahin'i dinleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Aya bak hele aya, bir tarafı silinmiş. Bu zavallı gönlümün açan çiçeği solmuş. Yani tulum.

TRT Türkü'de Türkü Akşamı devam ediyor. Saatimiz 18.32 olmak üzere sevgili dinleyicilerimiz. Önce Nazlı Öksüz'den bir Gümüşhane türküsü dinledik. Ardından İclal Akkaplan İstanbul türküsünü seslendirdi. Şimdi hep birlikte Denizli'ye doğru gidiyoruz ve Özay Gönlüm'ü de anıyoruz. Onun derlediği türküyü Serbülent Yasun'dan dinliyoruz. Sobalarında kuru da meşe yanıyor. Yanıyor ya Mehmet Ağam, üşümüş de donuyor.

Şu karşıki dağda kar var, duman yok. Benim sevdiceğimde din var, iman yok. Hüseyin Tuğran söyleyecek sevgili dinleyiciler. Muzaffer Sarı Sözen'in Emel Akçay ve Halide Alkan'dan derlediği Hatay türküsünü.

Şenay Topçu'dan dinleyeceğimiz türküyle devam ediyoruz türkü akşamını. Bir yiğit gurbete gitse gör başına neler gelir. Garip sılayı andıkça yaş gözüne dolar gelir.

Programımız Balıkesir yöresinden bir türküyle devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hayri Damar ve Mustafa Özcan Şükran Kip'ten derlemişler. Yine Mustafa Özcan notaya almış. Ezgi Azizoğlu'ndan dinliyoruz. Edremit'in gelini kınalamış elini, sarmaya doyamadım o incecik belini.

TRT Türkü'de Türkiye Akşamı'nda Mustafa Acar söyledi Bayburt türküsünü sevgili dinleyiciler. Afyon'a geçiyoruz şimdi ve Hidayet Çalbudak'tan Ahmet Yamacı'nın derlediği türküyü Didem Dilara Duman Avar'dan dinliyoruz. Karahisar Kalesi yıkılır gider, Kâkülü

Muzaffer Sarı Sözen'in Binali Selman ve Zakir Peksert'ten derlediği Bayburt türküsüyle devam ediyor Türkü Akşamı. İlker Gökkaya söylüyor. Ey gül dalı gül dalı, oldum sana sevdalı. Gördüğüm günden beri sinem aşkınla dağlı.

TRT Türkü'de Türkü Akşamı programımızı dinliyorsunuz. Saatimiz 19.01 olmak üzere sevgili dinleyicilerimiz. Mehmet Erenler'in yöre ekibinden derlediği Tokat Türküsü'yle devam ediyoruz Türkü Akşamı'na. Özlem Arslan söylüyor. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar, bal ile yoğrulmuş o sırma saçlar.

Yavuz Bingöl'ün ardından Handan Aydın söyleyecek sevgili dinleyicilerimiz bir Erzincan Tercan türküsü Ali Rıza Gündoğdu Aşık Daimi'den derlemiş. Geçti gitti vatanına yurduna, dayanamam hasretine derdine, uçurdum turnamı dağlar ardına, felek bizi nazlı yardan ayırdı.

Sözlü ve müziği Rıfat Kürşat Numanoğlu'na ait Nevşehir türküsünü de Hasan Özel'den dinliyoruz. Selamın sorarım uçan turnadan, sen gibi mis kokar seher yerleri. Ne zalim derdimiş yazar durmadan, Ürgüp'te mis kokar seher yerleri.

Cevat Uyanık'ın derlediği Antalya Elmalı Akça İniş Köyü'nden bir türküyle devam ediyoruz. Elvan Erbaş'ı söylüyor. Derelerde olur çamlı söğüdü.

Davut Sulari'nin türküsünü Behrin Sulari'den dinledik. Yaz ayları geldi geçti, güz oldu, duydun mu bülbül dedi sevgili dinleyiciler. Bir Orta Anadolu türküsüyle devam ediyoruz. Ürgüplü Refik Başaran'dan alınmış bu türkü. Erol Köker söylüyor. Dere boyu gidelim, koyun kuzu güdelim. İkimizi gördüler, nasıl inkar edelim?

Mihrican Bahar'dan alınan Tokat Reşadiye türküsünü de Coşkun Gök söylüyor. Tinyaba'nın taşları çift çift öter kuşları, hiç kimseye benzemez Şemsi kızın dişleri.

Bir Burdur türküsüyle devam ediyoruz. Hediye Hüseyin söylüyor sevgili dinleyicilerimiz. Koca Çam'ın gürlemesi dal ilen, koç yiğidim eğlencesi yar ilen.

Türkü akşamında Orhan Akalmaz söyledi. Konya Bozkır türküsünü bir taş attım alıca, bir kuş vurdum delice dedi. Sırada Makbule Kaya var sevgili dinleyicilerimiz. Yaylalardan ovalara ayarim in de gel. Yayan değil kır atına ayarim bin de gel.

Söz Neşet Ertaş'a, müzik Muharrem Ertaş'a ait. Sevgili dinleyiciler, Yıldız Çam'dan dinliyoruz. Bahçe duvarından açtım, sarmaşık güllere dolaştım.

Saat 18.10'da buluştuk sizinle sevgili türkü severler. TRT Türkü'de Türkü Akşamı'nda bir programın daha da sonuna geldik. Programı Mehmet Taha Arıkan hazırladı. Teknik yönetimde Güray Çiçek vardı. Mikrofonda ben Selvi Karakoç. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir akşam ve güzel bir hafta sonu dileyerek ayrılıyoruz. Erol Parlak ve Can Etili'nin derlediği türküyü hepinize armağan ederek ayrılıyoruz. Mustafa Kemal Şimşek söyleyecek. Can özümden besmeleyi çekince, dil yanmazsa ben yanarım sultanım. Hak uğruna bir sefere çıkınca, yol yanmazsa ben yanarım sultanım. Hoşçakalın.

Kent Kültür Merkezi'nden sunduğumuz radyo sanatçıları Türk Halk Müziği konserinde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Anadolu, mor sümbüllü bağları, engin ovaları, başı dumanlı dağları, serin akan suları saklar koynunda. Bir de özünde sevgi bulunan, sözünde bilgiyi ve ilmi harmanlayan insanları. Gönlü zengin Anadolu insanı yol gösterir türküleriyle. Sadece kulak verip dinlemek, anlamak gerekir. Bu türküler her yörenin resmini çizer, hikayesini anlatır bize. Bu akşam yine Anadolu'nun o eşsiz ezgileriyle, kah gönlümüzün kuytu köşelerinde arayacağız özümüzü, kah başımızda esen sevda yelleriyle dile getireceğiz sözümüzü. İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli ses ve saz sanatçıları yerlerini aldılar. Saz sanatçılarımız bağlamalarda Mustafa İpekçioğlu, Cumali Kalkan, kavalda Osman Aktaş, meyde Zafer Taştan, kemençede Umut Ayvaz, bas gitarda Burak Demir ve ritim sazlarda Cemal Kaplan, Nazip Güvenir. Şimdi değerli ses sanatçılarımızı alkışlarınızla takdim ediyoruz. Adile Kurt Karatepe, Sabahat Aslan, Merve Kayacan, Celal Bakar, Ulaş Kurtuluş Ünlü ve Hüseyin Balcı. Şimdi bu güzel koroyu yönetecek değerli şefimiz, hocamız Naci Düzel'i huzurlarınıza davet ediyoruz güçlü alkışlarınızla.

Değerli dinleyenlerimiz, sevgili konuklarımız, konserimiz ilk olarak Osman Aktaş'ın Kaval Açışı'nın ardından koromuzun seslendireceği Kırıkkale Keskin yöresinden bir türküyle başlıyor. Değirmenin bendine taş dönmüyor, dönmüyor. Döner kendi kendine, acar gelin arabadan inmiyor. Sonrasında sanatçımız Sabahat Aslan iki güzel türküyle gelecek mikrofona. İlk olarak Yavuz Top'un İhsan Öztürk'ten derlediği bir deyiş dinleyeceğiz kendisinden. Gam elinden benim zülfü siyahım. Sanatçımızın seslendireceği ikinci türkü Erzincan'dan. Küstürdüm barışamam, ayrıldım kavuşamam. Söz türkülerde ve sanatçılarımızda.

Efendim çok teşekkür ediyoruz sanatçımız Sabahat Aslan'a ve kendisine eşlik eden değerli sazlarımıza elbet. Şimdi Hamit Çin'e ve Arif Cingöz'den derlenen Bodrum yöresinden bir zeybek havası dinleyeceğiz. Gide gide yoruldum, bir güzele vuruldum. Ve ardından yine Efeler Diyarı Aydın'dan bir ağıt alacak sırayı. Çivril Köprüsü'nde atımı bağladım. Bu iki güzel türküye ses olacak sanatçımız Ulaş Kurtuluş Ünlü. Alkışlarınızla sözü türkülere ve sanatçılarımıza bırakıyoruz.

Sanatçımız Ulaş Kurtuluş Ünlü'ye ve tüm sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Anadolu topraklarında türkü yetişir. Başı dumanlı dağların ardı türküye ulaşır. Gürül gürül akan pınarları türkü söyler, türkü yakar. Biz de Anadolu'nun türkülerini sizlere sunmaya devam ediyoruz efendim. Bu kez Elazığ ve Kerkük diyarından iki güzel türküyle Adile Kurt Karatepe'ye kulak vereceğiz. Alkışlar değerli sanatçılarımız için.

Çok teşekkür ediyoruz sanatçımız Adile Kurt Karatepe'ye ve tüm sanatçılarımıza. Efendim, kar sularının yüksek yamaçlardan dökülüp toprağa yıkadığı mevsimde çiçeklerin serin topraktan boynunu şöyle bir kaldırıp gökyüzüne uzattığı aylarda Karadeniz'de bir hareketlilik yaşanır. Neden mi? Çünkü göç mevsimi gelmiş, yaylalar şenlenmeye başlamıştır. Yayla mevsimi gelmişken Umut Ayvaz'ın kemençesiyle Hemşin'in yaylalarına doğru şöyle bir uzanalım. Sonrasında nar yanaklı, bal dudaklı, yeşil gözlü Emine'nin türküsünü dinleyelim. Sanatçımız Hüseyin Balcı, Rize ve Trabzon'dan iki güzel türkü ve Karadeniz'den bir esinti getiriyor konserimize. Alkışlar Hüseyin Balcı için.

Sanatçımız Hüseyin Balcı'ya ve tüm sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Efem türküler yazılır al yanaklı Fadime'ye, sarı saçlı Mihriban'a. Ak gerdanında çifte benli Hatice'ye ağıt yakılır. Güzelliği

Dillere destan Zeynep'e altın tarak yaptırılır ki zülüfleri tarasın diye. Ne güzelsin Aygız, bir tanesin Aygız diyerek seslenilen baldan şirin sözlü Reyhan da türkülere konu olur. Bu kadar değil elbet, Neşet Leyla'sına yazmış, daha niceleri Pakizesine, Cemilesine türküler söylemiş. Sıradaki türkümüz de Elif Kız'a yazılmış. Kütahya yöresinden Hisarlı Ahmet'ten alınan türkümüz Elif dedim, B dedim. Ardından Rumeli'nden hareketli bir ezgiyle konserimiz devam edecek. Evlerinin önü handır, yanar da yüreğim külhandır. Bu türkülere ses olacak sanatçımız Merve Kayacan geliyor. Alkışlarınızla sözü türkülere ve sanatçılarımıza bırakıyoruz.

Merve Kayacan'a ve tüm sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sevda dolu, hasret dolu, gönül dolusu türkülerimizi dinleyerek bir konserimizin daha sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Bu güzel repertuarı bizlere sunan şefimiz, hocamız Naci Düzel'e, sesleri ve sazlarıyla konserimize değer katan sanatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii ki en büyük teşekkürümüz bizleri yalnız bırakmayan siz değerli konuklarımıza ve radyoları başında bizlere ortak olan siz kıymetli dinleyicilerimize. Sağ olun, var olun. Kapanışımızı Celal Bakar'ın seslendireceği Kahramanmaraş ve Adana'dan iki güzel türküyle yapıyoruz. Ardından koromuz hareketli türkülerden oluşan bir potpuru ile veda edecek sizlere. Program yapımcımız Safize Batmaz, tonmeisterlerimiz Cenk Sarıkaya, Bekir Doğanay, teknik yönetmenimiz İhsan Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Türküleri hayatınızdan, gönlünüzden hiç eksik etmeyin diyoruz. Bir başka radyo sanatçıları konserinde tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarısözen Stüdyosu'ndan canlı olarak size ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı ben Gürsoy Babaoğlu.
1: Ben Selma Geçer.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan orkestradaki görevli arkadaşlarımızı sizlere anons etmek istiyorum. Bağlamada grup sorumlusu, orkestramızın sorumlusu Hasan Özçırpan arkadaşımız. Nefesli sazda, evet, Fatih Koçer. Yine Fatih gelmiş, ne güzel. Fatih'i görmüyorum 2-3 aydır da görünce çok sevindim. Ritim sazda gene Cemal'i de çok sık göremiyorum. Cemal Özkılıçtaş grubun dış görevleri çok olunca arkadaşlarımız da bizi değil dışarıdaki görevleri tercih ettiler. Klasik gitarda Ömer Giray Akçay. Bas gitarda ise Sezgin Eroğlu kardeşimiz. Selma'cığım, Sezgin'le alakalı bir gelişme var. Duymuşsundur herhalde.
1: Duydum,
0: Sezgin
1: evet,
0: nişanlanmış.
1: Kutluyoruz.
0: Programımız uğurlu geldi Sezgin'e. Bak durdu. Tam Türkiye programında nişanlanmış. Demek buradan çıktığı gün yola düştüler. Nişan takmaya gittiler. Demek ki uğurlu gelmiş kardeşimize.
1: Hayırlı olsun Sezgin.
0: Hayırlı uğurlu olsun. Mutluluklar diliyoruz Sezgin'ciğim. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan. Ton maçlarımız Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi ise Osman Ateş olacak. Evet Selma'cığım, nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ediyorum canım arkadaşım.
0: Kırmızı iyiyim. Çok yakışmış gene, kırmızı kıyafetin çok güzel olmuş.
1: Ya niye sen benim hep kıyafetlerime böyle şey yapıyorsun?
0: Güzel,
1: demek yakıştırıyorsun güzel kendine. Giyiniyorum, dikkat çekiyor herhalde.
0: He valla yakıştırıyorsun kendine. Kırmızı gömleğin çok hoş. Öner Çiçeği gibi rengi çok güzelmiş, tebrik ederim.
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Selvacığım iyiyim ben de, ne yapayım? Sağ olasın, aynı yoğun hem görevler hem normal günlük hayattaki işlerimiz devam ediyor. İyiyiz. Türkiye evini özlüyorum, iple çekiyorum. Selma Geçer'le türkü söyleyeceğiz diye. Hele ki bir de Fatih Koçer, Fatih. Özellikle Fatih.
1: Fatih evet,
0: Hasan'a sürekli söylüyorum. Hasan'a süper dedim ki Fatih gelecekmiş. İşte Fatih geldiği zaman da sessiz sedasız 2,5 saattir hiç konuşmuyor, öyle duruyor. Kuru kuru özlüyoruz yani.
1: Evet. O zaman türküyle başlayalım. Devam edelim.
0: Olur. Tabii.
1: Evet. Sohbetimize.
0: Ne söyleyeceksin Selma'cığım?
1: Ben Kastamonu'dan Hicazkar evet. Makamından iki türkü. Çok severim Hicazkar makamı. İki türkü seçtik. Sevgili Hasan Özçırpan'la beraber.
0: Evet.
1: Bir dahaki programda da başka bir Hicazkar okuyacağız inşallah.
0: Bunu yap.
1: Evet, üç bu güzel ne? Oturmuş iskambil oynar ve ardından da arpa buğday daneler diyeceğiz.
0: Zevkle dinliyor Selma'cığım seni.
1: Hadi bakalım.

0: Hayret. Ne güzel söylüyorsun ya. İki türkü de özellikle ilk türkü çok icrası da çok zor ve çok klasik bir türküydü Selma'cığım.
1: Teşekkür
0: ederim.
1: Tebrik
0: ediyorum. Ağzına, yüreğine sağlık.
1: Programa ben
0: ellerine sağlık.
1: Teşekkür ediyoruz. Evet, sağ üstadlarımıza da. Ben ilk programı rahmetli Bircan Pılıkçıoğlu hocamın derslerinden öğrendiğim türkülerden biriyle başlamak istedim. Üç Güzel Oturmuş İskambil Oynar. Bu türkü benim Bircan hocamla benim tane tane kendi bağlamasıyla beni çalıştırdığı bir türkü.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Tabii ki cazkar birkaç tane daha türkü var. Bu Arpa Buğday Çeçolur da vardı. Bunun bir anısı var bende o yüzden. Bircan Pılıkçıoğlu hocam da Allah'tan rahmet diliyorum.
0: Ağzına sağlık Selma'cığım. Çok güzeldi.
1: Öğrettiklerini bizler de aktarmaya çalışıyoruz.
0: Ağzına sağlık tekrar canım.
1: Sağ ol,
0: tebrikler.
1: Sağ ol,
0: sağ ol. Tonmeister Ali Taşçıoğlu abimizden bir ricam olacak. Benden hiç şiir dinledin mi sen Selma'cığım?
1: Yok, hayır.
0: Ali abiden izin istiyorum. Bu mikrofondan şiir okuyacağım çünkü. Ali abi şimdi onun efektini falan da halleder bana.
1: Evet.
0: Sürpriz bir şiirimiz var Selma'cığım. Ağlama ama. Yani ağlaman için söylemiyorum. Şiirin sonunda bu şiirle alakalı sürprizi de söyleyeceğim. Eğer Hasan Şüphan arkadaşımızla eğer uygun görürse Fatih Koçer bir Hüseyinlik'ten çıktığım şehir yoluna şöyle ufak ufak çalsa bize. Bir tondan arkadaşlar da böyle takip. Ben de şiiri okusam olur mu?
1: Evet, dinliyoruz.
0: Hadi bakalım. Şimdi ayrılığın sırası değil. Gönlüne gezersin gurbet elleri. Şimdi ayrılığın sırası değil. Sazım düzen tutmaz bozuk telleri. Mızrabım döşüne vurası değil. Hasret yüreğimi yakar kavurur. Küllerini dört bir yana savurur. Gurbet hançerini derine vurur. Bu yara şarapnel yarası değil. Gayri senin tutunacak dalın yok. Gurbet elde servetin yok, malın yok. Bundan sonra el öpecek halin yok. Gönül senin yerin burası değil. Terkilesem kıratımın yemini, salıversem dizginini gemini, uçarsa sılaya alıp demini, gönül buralarda durası değil. Evet, bu güzel şiir şu anda kavalıyla eşlik eden Fatih Koçer kardeşimizin babası. Ben de tanıyorum kıymetli abimi. Ahmet Sefer Koçer. Ahmet Sefer Koçer abimize ait Fatih'in babası. Ankara'dayken burada bir dönem bulunduğunda Fatih'i çok özlemiş. Fatih'in üzerine bu şiir.
1: Gerçekten.
0: Fatih, hem memleket hasreti Fatih Koçer, hem sevdiklerine yazmış Ahmet Sefer abimiz.
1: Bir şey söylemek ister mi yani?
0: Fatih'cim babanın şiir gerçekten Ahmet Sefer abinin bir şiiri olduğunu bilsem daha evvel de okurdum ama abimizde o potansiyel var. Çok sanatkar ve birçok konuda çok yeteneklidir Fatih'in babası. Ben tanıyorum Ahmet abiyi. Yani şiir yazmasına da şaşırmadım desem yeridir yani.
1: Güzel, çok güzel.
2: Yani babam bizi müziğe aşık eden, bizi bu yola sokan ustamız bence. O yüzden gerçekten müteşekkirim bizi bu yola soktuğu için. Ayrıca çok güzel şiir yazar. Bestelemek isterim ama şiirlerini çok değerli bulduğum için cesaret edemem. Ama bazen şey anlaşılabiliyor bu.

0: O
1: Hani
0: zaman
1: sanki
0: aileden
1: hayır.
0: birisi olarak senden izin istiyorum. Sen aile adına izin verirsin bana. Ben Ahmet abiden de izin
2: Abi.
0: istiyorum. Ben besteliyim istersen.
1: Şimdi
0: Olursa olur.
2: oluruz.
0: Bir
2: Yani.
0: programda da okuyalım bestelediğim şiirini.
1: Çok yani bu kadar duygulu ve güzel kaval, özellikle duygulu duygu çok önemli.
0: Fatih bizim
1: İcrada
0: için çok
1: da önemli. Yani
0: öyle.
1: Enstrüman icrasında da, sesli icrasında da bu kadar duygulu kaval çalmanı demek ki babana
0: Ya hem babası da Ahmet abi de öyle, annesi Necla teyzem, Necla Koçer, ikisinin ellerinden öpüyoruz.
1: Ellerinden öpüyoruz.
0: Fatih
1: Selam
0: Koçer
1: söylüyoruz.
0: Gibi bir arkadaşımızı, gerçekten çok gönül dostu, can bir arkadaşımız Fatih. Fatih'i yetiştirip müzik anlamında da destekleyip aramıza bulunmasına vesile oldukları için ikisinin de ellerinden öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi sırada İki türkü de ben seslendireyim. Erzincan'dan bir türkümüz var senin malzemem.
1: Evet.
0: Küstürdüm barışamam. Biliyorsun geçen hafta seninle küsmüştük. Bunu senin için söylüyorum. Buna bağlı olarak da Mevlam birçok dert vermiş. Malatya'dan, Kemal Çığlık'tan alınan bir türküyü seslendirmeye çalışacağım.
1: Dinliyoruz, evet.

0: TRT Türkü.
1: Gürsoy, ağzına sağlık.
2: Teşekkür ederim Selma'cığım.
1: Gerçekten çok güzel söyledin.
2: Beğendin içinde. Değil mi?
1: Çok beğendim.
2: Ya,
1: çok
2: kaç güzel. Puan verdin 100 üzerinden?
1: 100 üzerinden 99 verdim.
2: Bir puan niye vermiyorsun?
1: Bir puan da o şey.
2: Yani öyle temsili kestim.
1: Evet,
2: olsun.
1: Şimdi Gürsoy, ben bir şey merak ediyorum.
2: Canım.
1: Son derlenen türkülerle çok hani çok tamamı hani şey yapmadı ya, basılmadığı için. Hı hı. En çok şu an TRT repertuarında Sivas türküleri var galiba.
2: Hı hı. Sayı olarak
1: ya Erzurum ya Sivas olması
2: Sivas
1: lazım olması, değil mi?
2: Evet, evet, Sivas
1: ama en çok Sivas. Hı-hı. Ya hep böyle dillerde olan, işte kulaklarda oturmuş türkülerin çoğu hep Sivas. Az önce okudun da Malatya türküleri fakat
2: Malatya,
1: ama
2: birisi Erzincan, birisi Malatya'ydı aynen.
1: Yani böyle tabii Sivas o bölgeyi de andırıyor.
2: Tabii çok güzeldi.
1: Yani ne güzel ya. Güzel bir aslında köprü gibi bir şey oluşturmuş değil mi? Anadolu'nun tam ortasında.
2: Gerçek ama o bölge hep tabii etkileşim var orada. Yani Malatya, Elazığ, Erzincan, Adıyaman, bunlar hep birbirinden çok yakın müzik yapıları, etkilenme var tabii.
1: Yani herkes yani biliyor mesela hani bazı türküleri, mesela Kars bizim bölgenin türkülerini herkes, hı-hı, bilmeyebilir ama Sivas türkülerini ya da Malatya, hı-hı, türkülerini. Ben böyle dikkatimi çekmiştir. Bu onu bir sorayım dedim. Sivas mı değil Malatya'ymış bunlar.
2: Bir tanesi Erzincan, bir tanesi Malatya türküsü aynen.
1: Ağzına sağlık.
2: Teşekkür ederim Selma'cığım, sağ olasın. İkisi de gerçekten çok güzel türküydü. Çok güzel okudun.
1: Güzel okudun.
2: He valla sağ olasın. Yani, evet, teşekkür ederim.
1: Kötü diyemeyiz yani.
2: Yok yok, zaten kötü değildi. Kötü evet. Demen için kötü okumam lazım. Bak bu 6-7 kişiyiz. Hiç kimsenin kötü dediği yok senden başka.
1: Şimdi değerli dinleyiciler.
2: Sen de sesleneceksin Selma'cığım.
1: Şimdi ben Türkmen diyarına gideceğim.
2: Ben
1: bugün
2: de gideceğim
1: sende,
2: senden
1: evet,
2: sonra.
1: Baktım senin repertuarında
2: Mehmet
1: da bugün
2: Özbek
1: var.
2: Mehmet Özbek hocamız
1: inşallah dinliyordur. İnşallah dinliyordur hocamız. Aslında Ömer Giray Akçay da Kerkük'lü arkadaşımız. Klasik gitar çalan sanatçı arkadaşımız.
2: Evet.
1: Ömer Kerkük'lüsün.
3: Kerkük doğumlu, Erbil'de yaşadım.
1: Erbil'de yaşadım. Şimdi o zaman bu türküler sana yabancı gelmeyecek.
2: Tabii, Ömer zaten gitarla sabahtan akşama kadar Kerkük Türkleri çalıp söylüyor.
1: Evet. Şimdi çok okumayı çok sevdim. Sözlerine de çok böyle hayran oldum. Kerkük Divanı'nı seslendirmek, evet, istiyorum. Bizi dinleyen şu an İstanbul'da yaşıyor kendisi. Kerküklü bir sanatçı arkadaşımız var. Canım arkadaşım Osman Avcı dinliyor bizi şu an. Osman'a sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Osman'la bir araya geldiğimiz zaman mutlaka bir saat Kerkük türküleri okuruz. O hoyrat okur, ben türkü okurum. O hoyrat okur, ben türkü okurum. Selamlar Osman Avcı İstanbul'a.
2: New Jersey'ye de selam söyle.
1: New Jersey'de yok. Epeyce
2: selam söylemiyorsun bayağıdır.
1: New Jersey'de de Kerküklü bir hocamız var. Ali Köprülü, evet, evet,
2: ona
1: aynen.
2: Da gitsin o zaman.
1: Ona da gitsin. Ve Mendeli'den Türkmen eline diye şey, Mendeli'den Telafer'e selam olsun, Türkmen eline diyelim,
2: evet,
1: o zaman.
2: Teşekkürler Selma'cığım. Ağzına sağlık şimdiden.

0: Selma'cığım ne yaptın, bizi de ağladın. Ömer.
1: Ah.
0: Ömer ağladı. 10 dakikadır ağlıyor Ömer. 7-8 tane peçete verdim gözlerim özel.
1: O ağlar tabii gözleri. Gerçekten. Hem
0: evet,
1: de ben
0: dokundum memleketine götürdüm.
1: Mehmet Özbek hocamıza da tabii ki buradan selamlar yolluyorum tabii, tekrar. Zaten. Çünkü ben ondan kendisinden tabii, dinledim. Tabii ki kulağımızda Abdülvahit hocadan da var. Diğer üstadlardan da var ama çok seviyorum bu.

0: Divanı.
1: Çok
0: Divanları
1: güzel.
0: çok seviyorum ama
1: Evet. Kökü
0: bu
1: divanı.
0: birazcık daha bayan ağzına yakın.
1: Evet
0: Diğerleri
1: evet.
0: biraz
1: Çok güzel.
0: erkek ağzı, daha
1: Ağzına
0: çok Urfa
1: sağlık.
0: divanı
1: Sevgiler.
0: gibi.
1: Özdek Hoca'nın ellerinden öpüyoruz. Bu güzel
0: Evet.
1: eserlerin kaybolmaması için çok üstün gayretleri var. Abdurrahman Kızılay'ın da, Mehmet Özbek Hoca'nın
0: Evet,
1: da
0: evet,
1: çok büyük
0: evet.
1: emekleri
0: Aynen.
1: vardı. Hocamızın ellerinden öpüyoruz. Sağlıklar diliyoruz. Selmacığım, Dağ Olur Meşelerde diye benim Bartın'dan derlediğim bir, Sadiye Var Ataman'dan derlediğim bir Bartın türküsü vardı. Bunu Muzaffer Ertürk benden dinlemeyi çok sever Muzaffer abi. Bunu Muzaffer abiye armağan ediyorum. Bu türküyü Muzaffer abi çok sevdiği için. Dağ Olur Meşelerde isimli türküyü Muzaffer Ertürk abimize armağan ediyorum. Şu
0: Hiç
1: anda bizi
0: okunmamış ama
1: dinliyor.
0: ben ilk defa duyuyorum
1: Evet, ben kendi Yurttan Sesler'de kaç sefer bu dizide bir repertuar olduğunda okudum Selmacığım da. Denk gelmemiştir.
0: Denk
1: Buna
0: gelmedi.
1: bağlı olarak da Şanlıurfa'dan bir türkümüz var. Kaleliyem Kaleli.
0: Aa, çok
1: Bedirhan
0: güzel.
1: Kırmızı'dan alınan bu iki türküyü seslendireceğim.
0: Evet, Gürsoy Babaoğlu sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Ne güzel iki türküydü. Ama ilk defa o birinci türküde ikinci kıtada ne diyor? Sen yumurta ol.
2: Gel ben... olan yar olayım, gel de hayran olayım. Sen yağ ol ben yumurta, tavada kavrulalım.
1: Ya ne güzel şey anlatmış böyle.
2: Çok güzel değil mi?
1: Sevgisini. Çok güzeldi. Ağzına sağlık Gürsoy. Aynen,
2: çok sağ ol canım için.
1: Teşekkür ederim. Şeyler süremiz azalıyor. O zaman hemen Türkiye'ye geçelim mi? Ben hemen türkülerimi
2: seslendim. Olur Selma'cığım. Son iki,
1: senin
2: ikimizin de iki son iki türkümüz var.
1: Çok güzel. O iki türküyü dinlemek istiyoruz bugün.
2: Evet.
1: Diyelim.
2: Sen neler seslendireceksin Selma'cığım şimdi?
1: Ben Azerbaycan'dan bir evet. türkü. Ardından da yine bizim bölgede dokunan, Azerbaycan'da dokunan. Ucadağ başında Ceylan Balalar. Onun öncesine de Üzünde Garadır Halın.
2: Bak Fatih Koçer senin için özel enstrüman getirmiş.
1: Evet,
2: bak, tütek
1: rica ettim tütek çalar mısın diye bakalım.
2: Her zaman çalmıyor da denk her geldiğinde zaman. Çalıyor. Keyfi yerinde olsa işte. Sana denk geldi demek ki keyfi.
1: Yok aslında Fatih'e hiç bazen söylemiyorum ama bakıyorum tütek sesi geliyor diyorum ki sağ olsun gene.
2: Demek ki seni çıkartmış. Seviyor beni sevmiyor sevse çalar. Ben de hayatım boyunca o kadar 30 senedir tanışıyoruz bir kere bir parçama tütek çalmadı. Orada yokmuş.
1: Yörete olmuyor.
2: Zevkle dinliyoruz Selma'cığım seni.
1: O zaman evet hadi bakalım.

0: Selma'cığım tebrikler. Kendi bölgenden iki tane güzel ilgi seslendirdin. İkisi de birbirinden güzeldi. Gerçekten çok hoştu.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok tabii yakışıyor. Ki tabii ki her şeyi çok güzel okuyorsun da bu Azeri Türkleri çok başarıyla seslendiriyorsun.
1: Muazzez Türink hocamızın tabii sesinden dinlediğimiz, ben hep ondan dinlediğim bir türkü. Fakat son dönemlerde de çok kıymetli şefimiz Ali Haydar Gül'ün, buradan selam yollayalım.
0: Evet, ellerini öpelim Ali Hoca'nın.
1: Daha doğrusu bir takım bazı değişiklikler

0: oldu. Bunlar daha iyi oldu. Yani aşılmıyordu notada. Ali Haydar Gül hocamıza da teşekkür ediyoruz.
1: Evet.
0: Çok büyük katkıları oluyor, sağ olsun.
1: Son dönem repertuara çok özel ve okumak isteyip de seslendiremediğimiz TRT repertuarında olmadığı
0: evet,
1: için.
0: Evet, evet.
1: Çok güzel aşıklara ait çok güzel türküler vardı. Ali Hoca sağ olsun. Epey bir türkü, yani yüzlerce türküyü son dönem repertuara kazandırdı. Ayrıca o emeğinden dolayı da hem üzerimizde çok hakkı var Ali Hoca'nın. Onun dışında da repertuara sağladığı çok sayıda güzel türkü içinde
0: ellerinden
1: öpüyoruz.
0: Biliyorsun bizim Gençlik Korosu'ndan da bizim
1: tabii,
0: hocamız.
1: Tabii, tabii.
0: Ali Aydar Gül. Ben tabii o Ağrılı Ağrılı olduğu için ben de Karslı olduğum için birazcık tabii benim
1: torpilli miydi?
0: Sayılır. Evet.
1: Evet. Hoca beni de çok sever ama pek belli etmez. Yani şey yapmaz, söylemez hiçbir yerde ama Ali Hoca en çok erkek sanatçılarda beni sever öğrencilerinden. Ama hiçbir yerde de sevdiğini söylemiyor. Tam tersini söylüyor.
0: Ay canımız hocamız ya.
1: Ellerinden öperim Ali Hoca'nın.
0: Evet, aynen.
1: Ben de Kerkük'ten iki türkü seslendirmek istiyorum Selma'cığım. Hı hı.
0: O zaman
1: ilki Kahveciyem Zarım Yok diye Abdülvahap Sait'ten derlediğim ve notasını yazıp repertuara kazandırdığım bir Kerkük türküsü vardı. Kahveciyem Zarım Yok isimli türküyü seslendireceğim. Ona bağlı olarak da Beyaz Gül, Kırmızı Gül güller arasından gelir. Bu da gene kaynak kişisi Abdülvahap Sait. Abdülvahap Sait'e ait bu iki Kerkük türküsünü seslendireceğim.
0: Evet. Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türk Evi programının daha sonuna geldik. Mikrofonda değerli sanatçı arkadaşım Gürsoy Babaoğlu ve ben Selma Geçer. Orkestramızda türkülerimize eşlik eden bağlamada Hasan Özçırpan, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Ömer Giray Akçay, bas gitarda Sezgin Eroğlu'ydu. Tabii ki yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş'ti. Başka bir Türk Evi akşamında daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın efendim.

Merhaba sevgili dinleyenler, hoş geldiniz, safa getirdiniz TRT Türkiye Bir Çift Söz programına. Efendim TRT İstanbul Radyosu için hazırlanıyor Bir Çift Söz programı. Programın yapımcısı Elif Engin, teknik yönetmeni İsmail Kesici, bendeniz de programı hazırlayan ve sunan Ali Bektaş. Bütün dinleyenlerimizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Bir Çift Söz programında malumunuz türkülerimizi hem dinliyoruz hem sözleri, repertuvar kaynakları ve kayıtları açısından değerlendiriyoruz. Türkülerimize daha yakından bakmaya çalışıyoruz hasılı. Bu hafta Yurttan Sesler topluluğundan Muğla yöresinden bir eserle, daha doğrusu bir zeybekle başlayacağız. Şu Muğla'nın Çamları adıyla yahut Kerimoğlu Zeybeği olarak bilinen bir eserle. Muğla Yöre ekibinden Hamdi Özbay derlemiş ve notaya almış bu eseri. Aynı zamanda Muğla'dan bir, Bodrum'dan iki ve Yerkesik'ten bir olmak üzere sözlü olarak 4 adet Kerimoğlu Zeybeği var. Aynı yörede bunun dışında Kerimoğlu'nu anlatan 2 türkü ve yine bir de Kerimoğlu adlı oyun havası var. Of aman da of aman, Karadağların sandalı da sandalı, al kana boyanmış Kerimoğlu'nun her yanı da her yanı.

Sevgili dinleyenler, Yurttan Sesler topluluğundan dinledik Kerimoğlu Zeybey'ini. Kerimoğlu Zeybey'i 1882-1901 yılları arasında yaşamış, Pisili Kerimoğlu Eyüp Efe'nin yaşadığı olay üzerine yakılmış bir Muğla Pisili türküsü. Muğla ilinin Yeşilyurt kasabasından eski adı ile Pisi olan Kerimoğlu isimli Efe ile en yakın arkadaşı Kör Arap arasındaki hesaplaşmayı anlatıyor bu eser bize. Kerimoğlu'nun mezarı şu an Milas Ören civarındaymış. Bu da türküyle ilgili yapılan çalışmalarda ortaya konulmuş. Muğla yöresinde düğünlerde takı merasimi sırasında bu eser çok çalınır. Hatta gelin damat gittikten sonra da düğün bitimine kadar Kerimoğlu Zeybey çalınır ve zeybek oynanır. Bir başka esere geçelim bu haftaki Bir Çift Söz programında. Lütfi Ortakale ustamızdan bir ağıt dinleyelim. Sefil baykuş ne gezersin bu yerde? Yok mudur vatanın, illerin?

Sevgili dinleyenler, Lütfi Ortakale ustamızdan dinlediğimiz bu ağıt Sivas Şarkışla'dan, kaynak kişi Ali İzzet Özkan'dan Muzaffer Sarı Sözen merhumun derleyip notaya aldığı bir eser idi. Bu eserin bir de Kars Kağızman'dan kayda geçirildiğini belirtelim. Dinlediğimiz ağıdın kaynak kişisi Recep Hıfzı Kağızman bu ağıdı genç yaşta nişanlı iken ölen amca kızı Ziyade Hanım için söylemiş. Eserin bütün sözlerini duymadığımız, dinleyemediğimiz için Recep Hıfzı'nın adını duymuyoruz ancak türküyle ilgili yapılan repertuvar çalışmalarında ve farklı kaynaklarda bu isme yer veriliyor. Hatta Recep Hıfzı bu eserde bir dörtlükte kendisini, bir dörtlükte amca kızını konuşturuyor. Bakınız sen de Hıfzı gibi tezden uyandın, uyandın da taş yastığa dayandın, Aslı Hanım gibi kavruldun yandın, yerler mi savurdu küllerin hani? Metin Turan 1966 yılında bu ağıtla ilgili çok detaylı bir çalışma yapmış, onu da burada belirtelim. Hale Gür Hanım'a kulak vereceğiz. Afyon'dan kaynak kişi Ömer Yaşi'den, Ozay

Hür Hanım'a kulak vereceğiz. Afyon'dan kaynak kişi Ömer Yaşi'den Ozay Gönlüm ustamızın merhumun derleyip notaya aldığı bir türkü dinleyeceğiz. Feracem'de dört duvarda bir yarim var pek hovarda.

Efendim Hale Gür Hanım'dan dinledik bu Afyon türküsünü. Türküde duyduğumuz ferace kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş sözcüklerden biri. Eskiden kadınların dışarı çıkarken giydikleri bol ve yakasının arka kısmı eteklere kadar uzanan bir üstlük şeklindeki kıyafet. Osmanlı dönemi kadınının sırtında yaşam bulmuş giysilerden biridir ferace. Arapçada açmak, yarmak, ferahlatmak manasındaki ferç mastarından gelen kelimenin aslı fereciye olup önü açık ferah elbise anlamına gelmektedir. Feracenin giyim kuşam literatüründe üç ayrı elbise türünün adı olduğu da görülür. Kadınların sokakta yaşmakla giydikleri üst elbise, ilim adamlarının giydikleri çok geniş ve bol, kolları yırtmaçlı bir çeşit cübbe, biniş, bir de Mevlevilerin giydikleri uzun hırkaya da ferace adı verilir. Feracem dediğine göre bu türkünün bir hanım dilinden yakıldığını bendeniz sanıyorum. Fakat Uyan Ayşem Uyan dizelerini anlamakta zorlanıyorum. Herhalde Ayşe adlı hanım bu türküde kendisine sesleniyor. Malumunuz dört duvar ibareleri edebiyatımızda çok sık geçer. Eğer bir şair, bir yazar, bir edip yahut bir insan kendi kıyafetinin kendisine dört duvar olduğunu söylüyorsa, bir tür melankoliye, paranoyaya ve hatta bazı farklı psişik problemlere işaret etmektedir. Kimi zaman yıllar süren bir ayrılıkla parçalanmış, şizofren bir insanın, kimi zaman da elini ateşe sokup bin bir gece ceza çekmiş bir insanın ızdırabı anlatılır, dört duvar ibaresiyle. Sevgili dinleyenler, son bölümdeyiz. Şimdi Bir Çift Söz programının bu hafta Hüseyin Yaltırık ustamızın sesinden dinleyeceğimiz, duyacağımız bir türküyle veda edeceğiz sizlere. Beyler Bahçesi'nde Kandiller Yanar. Beyler Bahçesi sözleriyle başlayan 11 türkü var repertuarımızda. Bunlardan 4'ü Beyler Bahçesi'nde Kandiller Yanar, Beyler Bahçesi'nde Fenerler Yanar ibareleriyle başlar. Beyler Bahçesi'ni söz konusu eden türkülere bir göz atarsak bunların birbirine uzak birçok yöreye ait olduğunu görürüz. Bigadiç, Safranbolu, Tosya, Soma, Şarköy, Ilgın, Eşme, Kütahya, Denizli, Sinop, Kastamonu ve Rumeli. Beyler Bahçesi'ni söz konusu eden bu kadar çok türkünün olması sanırım askerlik ocağının bir etkisidir. Bizim burada dinleyeceğimiz eser Sinop yöresinden kaynak kişi İsmail Diri'den Ankara Devlet Konservatuvarı'nın 1938'de derlediği bir türkü. Bu sözlerin bir benzeri Denizli Goncalı köyünden kaynak kişi İsmail Şen'den Ozay Gönlüm Usta tarafından derlenmiş ve notaya alınmış. Beyler de bahçesinde kandiller yanar, kandilin şavkına bülbüller konar. Herkes de sevdiğine böyle mi yanar? Ağlaya göz.

0: TRT Türkü.
1: Evet, yine Ahmet Sezgin'in çok güzel yorumu olacak bu türküde. Çünkü biz bu türkülerle büyüdük. Yeşil ördek gibi daldım.

0: Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Ankara Radyosu tarafından hazırlanan, TRT Türkü kanalından yayınlanan Aşıklarımız programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Kan Bernar, Ton Meister'imiz Enver Ergun, Teknik Yönetmenimiz Necmiye Şahin ve program yapımcımız Gül Yeşim Gökçe. Değerli dinleyiciler, bu haftaki konuğumuz kıymetli kardeşim Emrah Mahsuni. Emrah hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Nasılsın, iyi misin
1: dinleyiciler? Teşekkür ederim, çok çok sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, sağ olasın. Dinleyicilerimize Emrah Mahsuni kısaca tanıtır mısın? Ondan sonra çalalım, söyleyelim, sohbet edelim.
1: Tabii ki. Ben Aşık Mahsuni Şerif'in büyük oğluyum. İsmim Emrah Mahsuni. 1964 doğumluyum. Yani 62 olacağım işte.
0: Allah sağlıklar versin, uzun yaşlar.
1: İşte bu yaşıma kadar 11-12 albüm yaptım. Belediyede çalıştım, emekli oldum. Yine müzik hayatımı ufak tefek sürdürüyorum. Abi.
0: Devam ediyorsun. Evet. Mahsuni Baba'ya da rahmet diliyoruz. Mekanı cennet Eyvallah. Olsun diyoruz. Ondan bugün eserler de okuyacaksın. Evet. Kendi eserlerinden de okuyacaksın.
1: Kendi eserlerimden.
0: Bize ilk olarak ne söyleyeceksin? Hangi türküyü okuyacaksın?
1: Babamın Dokunma Keyfine Yalan Dünyanın.
0: Peki buyur, dinliyoruz sevgili Emrah.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına diline sağlık sevgili Emrah Mahsuni.
2: Teşekkür ederim abi.
1: Mahsuni Baba'ya da tekrar rahmet diliyoruz. Eyvallah. Güzel bir deyişiyle başladın. Sağ olasın, var olasın. Evet, evet. Sevgili Emrah, şimdi tabii bir ozan çocuğusun. Nasıl başladın diyeceğim ama doğduğundan itibaren kulağında bağlama sesiyle, türkülerle
2: evet.
1: yaptın. Biraz anlatır mısın? Ne yaptın babayla bu kültüre hizmet başlamadan önce? Nasıl şey yapıyordun? Türküleri ne yapıyordu? Evde çalışırken sen neler yapıyordunuz? Biraz onlardan bize bahset.
2: Vallahi ünlü düşünür, bilim insanlarımız biliyor. 20 günlük cenin bile bir dahidir diyor ana karnında. Her şeyi duyuyorsun, sezgiliyorsun, algılıyorsun. Demek ki biz ta ana karnındayken babamın sazına aşinaymışız
1: evet,
2: abi.
1: He. Evet.
2: Yani doğduktan sonra da tabii babamla çok konsere gittik. İlkin beni çıkarırdı tabii, ben şey yapardım. Onun okuyacağı eserleri ben okurdu. Şimdi ben ne okuyacağım diye.
1: Öyle diyordu değil mi? Şimdi ben ne okuyacağım?
2: Baba da eser bitmez
1: tabii,
2: de.
1: Tabii.
2: Kendisinin tabii o kafa eserlerini biz okuyunca ona biraz sinirleniyordu önce. Ondan sonra da ben okumuyordum onları tabii. Gene biz azar işitmeyelim diye.
1: Evet. Şu, o zaman bir türkü daha dinleyelim mi?
2: Tabii tabii.
1: Ne söyleyeceksin tabii. bize?
2: Yine babanın güzel bir türküsü var. Tarlamızda taş çokmuş. Bu sene de böyle oldu.

0: Ağzına sağlık Emrah.
1: Rica ederim. Ben.
0: Ne güzel eserler böyle işte. Ozanlarımız o sene bir tufan olmuştur, bir sıkıntı olmuştur. Ekinlerle tabii, ilgili tabii. Çiftçinin, köylünün halini anlatan güzel aynen, bir eser. Evet. Yani biz o günleri yaşamış olduk şimdi. Rahmetli ne güzel eserler üretiyormuş. Sağ olsun, var olsun.
1: Ya şimdi sen de kendinden veyahut da İsmail amcamdan biliyorsundur. Halkın gözü, kulağı, duygu, düşüncesi de
0: evet,
1: halk
0: evet. Olarak. İşte orada Amber abi, bu he. güzel eseri üreterek tarihteki insanların beğenisini, hoşgörüsünü kazanmış.
1: Tabii,
0: i̇şte
1: tabii,
0: bugünlere he. getirmiş şeyi. Evet, mahzun olmak kolay değil tabii. Rahmet diliyoruz tekrar. Sevgili Emrah, çocuklardan bu işe gönül veren var mı? Senin çocuklardan saz çalıp söyleyen ya da müzikle uğraşan var mı?
1: Ben okumalarını istedim Tamber abi, okusunlar.
0: Okusunlar, okudular.
1: Sazı peşine düşüp biraz laçar kaldı.
0: Laçar alıyor diyorsun. Yani. Eyvallah, ona da saygı duyuyoruz.
1: Kendinden bilmek lazım.
0: Eğitimlerini yaptılarsa mesele
1: yok. Yaptılar, ikisi çok, de üniversite mezunu.
0: Çok güzel,
1: İki
0: maşallah.
1: İki kızım, bir torunum var abi.
0: Allah bağışlasın.
1: Ellerinden öperler.
0: Allah bağışlasın, selam olsun onlara da.
1: Eyvallah abicim.
0: Bir türkü daha dinleyelim mi sevgili?
1: Tabii Emrah? Tabii.
0: Ne söyleyeceksin bize?
1: Ben o dosttan ayrı gezdim ağlarım, akar gözlerimden sel gizli gizli.
0: Gene Mahsuni Baba'dan.
1: Evet, evet.
0: Buyurun. Evet.

0: Diline sağlık, sağ
1: Eyvallah.
0: olasın, var olasın. Sevgili Emrah,
1: Samir
0: seni
1: abi.
0: biraz dinlendireyim mi?
1: Ya biraz da ben senden dinlemek istiyorum
0: Bir
1: tabii
0: türkü de
1: ki.
0: ben söyleyeyim dinleyicilerimize.
1: Eyvallah.
0: Kabahat bende mi bilmem ki neden bir türlü kimseye yaranamadım diyorum.
1: Ne güzel.
0: Sözümüzü
1: Ne
0: bana
1: güzel
0: ait
1: abi,
0: olan bir
1: ne
0: eser.
1: güzel.

0: TRT Türkü.
1: Yüreğine sağlık abi, ne kadar güzel.
2: Eyvallah, kadar sağ olasın. Yaranılmıyor bazen değil mi? Yani ne yaparsan yap bazen insanlara.
1: Tam anlatmışsın abi.
2: Eyvallah. Biz de tercüman olmaya çalıştık insanlar. Harika. Herkesin abi bir böyle sıkıntısı vardır. Çok yaranamıyordur güzel çoğu insanlar. Türkü de senden dinleyelim
1: bu
2: mi?
1: Bu türküyü alabilirim abi.
2: Eyvallah, veririm. Ben de okursun memnuniyetle.
1: Tabii ki.
2: Bize ne söyleyeceksin?
1: Okuyalım yine.
2: Ne söyleyeceksin?
1: Akılsız diyerek yar yar dost beni taşlar.
2: Buyurun.

0: Yüreğine sağlık, eyvallah. Diline sağlık sevgili Emrah. Güzel türküler söylüyorsun. Mahsuni Baba'nın böyle çok söylenmeyen, duyulmayan türkülerini bize getirdin bugün. Sağ olasın, var olasın.
1: Rica ederim abi.
0: Ama programımızın da sonuna yaklaştık. Davetimizi kırmayıp geldin. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Sağ olasın, var olasın.
1: Ne
0: eksik
1: demek?
0: Olmayasın. Dinleyicilerimize son mesajın ne olacak? Bir de son olarak ne okuyacaksın onu da söyle bize.
1: Benim son mesajım ne? Müzikten ayrılmasın gençlerimiz. Sürekli müzik dinler. Müzik kadar tedavi edici bir ilaç yoktur.
0: Evet. Bize son olarak ne söyleyeceksin?
1: Her derde dermandır müzik. Şimdi sırada Diyarbakır Geceleri var.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Anadolu, renklerin ahenkle dokunduğu bir kilim gibidir. Bizler de bu gece o kilimin desenlerine ilmek ilmek işlenmiş duyguları notalara döküyoruz. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Programımıza Necla Eker'e ait olan Bitlis türküsüyle başlıyoruz. Hakan Ünal sizlerle. Ahlatın altında küçük iskele, 18 yaşımda gittim askere.

Yavuz Top'un İbrahim Erdem'den derlediği Malatya türküsünü Mücella Ata söylüyor. Kime kin ettin de giydin alları, yakın iken ırak ettin yolları.

Muzaffer Sarı Sözel'in Hacı Taşan'dan derlediği Kırıkkale türküsünü Ferman Boran Selik söylüyor. Allı turnam bizim ele varırsan, şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle.

Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya türküsüyle Coşkun Gök sizlerle. İki bülbül derelerde ün eder, değirmenler döne döne, kadınım da un eder.

Muzaffer Sarı Sözer'in Ali Rıza Zorlu'dan derlediği Muğla türküsüyle Bahattin Turan sizlerle. Ben susadım sular isterim, su deresi nereye gelir gösterin.

Mehmet Erenler'in Seyfettin Türkoğlu'dan derlediği Burdur türküsünü Makbule Kaya'dan dinliyoruz. Denizin dibinde demirden evler, ak gerdanın altında çiftedir benler.

Niyazi Emre'ye ait Manisa türküsünü Nezihe Hoşcan söylüyor. Koyun ben de aşk oduna yanayım. Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.

Nida Tüfekçi'nin Burhan Gökalp'ten derlediği Ankara türküsüyle Çimen İpekçi sizlerle. Altın yüzük yaptırdım, taşı senin sevdiğim.

Mehmet Özbek'in Ahmet Uzungöl'den derlediği Şanlıurfa türküsüyle Hüsamettin Subaşı sizlerle. Ben bir Yakup idim kendi halimde. Mevlam'ın kelamı vardır dilimde.

Mehmet Özbek'in Kazım Eşkiriz'den derlediği Azerbaycan türküsünü Köksal Coşkun söylüyor. Bu dağda ceyran gezer, tellerin darar gezer.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak size ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı ben Gürsoy Babaoğlu.
1: Ben Selma Geçer.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan orkestradaki görevli arkadaşlarımızı sizlere anons etmek istiyorum. Bağlamada grup sorumlusu, orkestramızın sorumlusu Hasan Özçırpan arkadaşımız. Nefesli Saz'da, evet, Fatih Koçar. Yine Fatih gelmiş, ne güzel. Fatih'i görmüyorum 2-3 aydır da görünce çok sevindim. Ritim Saz'da gene Cemal'i de çok sık göremiyorum. Cemal Özkılıtaş grubun dış görevleri çok olunca arkadaşlarımız da bizi değil dışarıdaki görevleri tercih ettiler. Klasik gitarda Ömer Giray Akçay. Bas gitarda ise Sezgin Eroğlu kardeşimiz. Selma'cığım, Sezgin'le alakalı bir gelişme var. Duymuşsundur herhalde.
1: Duydum,
0: Sezgin'in
1: evet,
0: nişanlanmış.
1: Kutluyoruz.
0: Programımız uğurlu geldi Sezgin'e. Bak durdu. Tam Türkiye programından nişanlanmış.

0: Buradan çıktığı gün yola düştüler. Nişan takmaya gittiler. Demek ki uğurlu gelmişiz kardeşimize.
1: Hayırlı olsun Sezgin.
0: Hayırlı uğurlu olsun. Mutluluklar diliyoruz Sezgin'ciğim. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan. Ton maşterimiz Ali Taşçıoğlu. Stüdyo teknik görevlisi ise Osman Ateş olacak. Evet Selma'cığım, nasılsın? İyi misin?
1: Teşekkür ediyorum canım arkadaşım.
0: Kırmızı iyiyim. Çok yakışmış gene, kırmızı kıyafetin. Çok güzel olmuş.
1: Ya niye sen benim hep kıyafetlerime böyle şey yapıyorsun?
0: Güzel,
1: demek
0: yakıştırıyorsun
1: ki güzel giyiniyorum. Dikkat çekiyor herhalde.
0: He valla, yakıştırıyorsun kendine. Kırmızı gömleğin çok hoş. Öner çiçeği gibi rengi çok güzelmiş. Tebrik ederim.
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Selma'cığım iyiyim ben de, ne yapayım? İyisin. Sağ olasın. Aynı yoğun hem görevler hem normal günlük hayattaki işlerimiz devam ediyor. İyiyiz. Türk evini özlüyorum, iple çekiyorum. Selma Geçer'le türkü söyleyeceğiz diye. Hele ki bir de Fatih Koçer, Fatih. Özellikle Fatih.
1: Fatih evet, bayağıdır
0: yoktu. Hasan'a sürekli söylüyorum, Hasan'a süpürmedim ki Fatih gelecek mi, Fatih gelecek mi? İşte Fatih geldiği zaman da sessiz sedasız 2,5 saattir hiç konuşmuyor, öyle duruyor. Kuru kuru özlüyoruz yani.
1: Evet, o zaman türküyle başlayalım. Devam ederiz.
0: Olur, tabii istersen. Tabii. Evet.
1: Sohbetimize.
0: Ne söyleyeceksin Selma'cığım?
1: Ben Kastamonu'dan, Hicazkar
0: evet.
1: makamından iki türkü, çok severim Hicazkar makamını. İki türkü seçtik. Sevgili Hasan Özçırpan'la beraber.
0: Evet.
1: Bir dahaki programda da başka bir Hicazkar okuyacağız inşallah.
0: Bunu yap.
1: Evet, üç güzel oturmuş iskambil oynar ve ardından da arpa buğday daneler diyeceğiz.
0: Zevkle dinliyor Selma'cığım sen.
1: Hadi bakalım.

0: Hayret. Ne güzel söylüyorsun ya. İki türkü de özellikle ilk türkü çok icrası da çok zor ve çok klasik bir türküydü Selim Hacım.
1: Teşekkür ederim.
0: Tebrik ediyorum. Ağzına, yüreğine sağlık.
1: Programa ben
0: ellerine sağlık.
1: Teşekkür ediyoruz. Evet, saz üstadlarımıza da. Ben ilk programı rahmetli Bircan Pılıkçıoğlu hocamın derslerinden öğrendiğim türkülerden biriyle başlamak istedim. Üç Güzel Oturmuş İskambil Oynar. Bu türkü benim Bircan hocamla benim tane tane kendi bağlamasıyla beni

0: benden hiç şiir dinledin mi sen Selma'cığım?
1: Yok, hayır.
0: Ali abiden izin istiyorum. Bu mikrofondan şiir okuyacağım çünkü. Ali abi şimdi onun efektini falan da halleder bana.
1: Evet.
0: Sürpriz bir şiirimiz var Selma'cığım. Ağlama ama. Yani ağlaman için söylemiyorum. Şiirin sonunda bu şiirle alakalı sürprizi de söyleyeceğim. Eğer Hasan Şüphan arkadaşımızla eğer uygun görürse Fatih Koçer bir Hüseyinlik'ten çıktım şehir yoluna şöyle ufak ufak çalsa bize bir tondan arkadaşlar da böyle takip. Ben de şiiri okusam olur mu?
1: Evet, dinliyoruz.
0: Hadi bakalım. Şimdi ayrılığın sırası değil. Gönlüne gezersin gurbet elleri. Şimdi ayrılığın sırası değil. Sazım düzen tutmaz bozuk telleri. Mızrabım döşüne vurası değil. Hasret yüreğimi yakar kavurur. Küllerini dört bir yana savurur. Gurbet hançerini derine vurur. Bu yara şarapnel yarası değil. Gayri senin tutunacak dalın yok. Gurbet elde servetin yok, malın yok. Bundan sonra el öpecek halin yok. Gönül senin yerin burası değil. Terk ilesem kıratımın yemini, salıversem dizginini gemini, uçarsa sılaya alıp demini, gönül buralarda durası değil. Evet, bu güzel şiir şu anda Kavalı'yla eşlik eden Fatih Koçer kardeşimizin babası. Ben de tanıyorum kıymetli abimi Ahmet Sefer Koçer. Ahmet Sefer Koçer abimize ait Fatih'in babası. Ankara'dayken burada bir dönem bulunduğunda Fatih'i çok özlemiş. Fatih'in üzerine bu şiir.
1: Gerçekten.
0: Fatih, hem memleket hasreti hem sevdiklerine yazmış Ahmet Sefer abimiz.
1: Bir şey söylemek ister mi yani?
0: Fatih'cim babanın şiiri gerçekten Ahmet Sefer abinin bir şiiri olduğunu bilsem daha evvel de okurdum ama abimizde o potansiyel var, çok sanatkar ve birçok konuda çok yeteneklidir Fatih'in babası. Ben tanıyorum Ahmet abiyi. Yani şiir yazmasına da şaşırmadım desem yeridir yani.
1: Güzel, çok güzel.
2: Yani babam bizi müziğe aşık eden, bizi bu yola sokan ustamız bence. O yüzden gerçekten müteşekkirim bizi bu yola soktuğu için. Ayrıca çok güzel şiir yazar. Bestelemek isterim ama şiirlerini çok değerli bulduğum için cesaret edemem. Ama bazen şey anlaşılabiliyor bu.
0: Hani o zaman sanki aileden birisi olarak senden izin istiyorum. Sen aile adına izin verirsin bana. Ben Ahmet abiden abi izin istiyorum. Ben besteleyeyim istersen.
2: Çok mutlu oluruz.
0: Yani. Bir programda da okuyalım bestelediğim şiirini.
1: Yani bu kadar duygulu ve güzel Kaval, özellikle duygulu duygu çok önemli.
0: İcrada
1: da önemli. Yani
0: öyle.
1: Enstrüman icrasında da, sesli icrasında da. Bu kadar duygulu kaval çalmanı demek ki babana babana
0: hem babası da Ahmet abi de öyle. Annesi Necla teyzem, Necla Koçer. İkisinin ellerinden öpüyoruz. Fatih Koçer gibi bir arkadaşımızı, gerçekten çok gönül dostu, can bir arkadaşımız Fatih. Fatih'i yetiştirip müzik anlamında da destekleyip aramıza bulunmasına vesile oldukları için ikisinin ellerinden öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi sırada İki türkü de ben seslendireyim. Erzincan'dan bir türkümüz var Selma'cığım. Evet. Küstürdüm barışamam. Biliyorsun geçen hafta seninle küsmüştük. Bunu senin için söylüyorum. Buna bağlı olarak da Mevlam birçok dert vermiş. Malatya'dan, Kemal Çırık'tan alınan bir türküyü seslendirmeye çalışacağım.
1: Dinliyoruz, evet.

0: TRT Türkü.
1: Gürsoy, ağzına sağlık.
2: Teşekkür ederim Selma'cığım.
1: Gerçekten çok güzel söyledin.
2: Beğendin içinde. Değil mi?
1: Çok beğendim.
2: Ya,
1: çok
2: kaç güzel. Puan verdin 100 üzerinden?
1: 100 üzerinden 99 verdim.
2: Bir puan niye vermiyorsun?
1: Bir puan da o şey.
2: Yani öyle temsili kesin.
1: Evet,
2: olsun.
1: Şimdi Gürsoy, ben bir şey merak ediyorum.
2: Canım.
1: Son derlenen türkülerle çok hani çok tamamı hani şey yapmadı ya, basılmadığı için. Hı-hı. En çok şu an TRT repertuarında Sivas türküleri var galiba. Hı-hı.
2: Sayı olarak
1: ya Erzurum ya Sivas olması
2: Sivas
1: lazım
2: olması,
1: değil mi?
2: Evet, evet, Sivas
1: ama en çok Sivas. Hı-hı. Ya hep böyle dillerde olan, işte kulaklarda oturmuş türkülerin çoğu hep Sivas. Az önce okudun da Malatya türküleri fakat
2: Malatya, birisi Erzincan, birisi Malatya'ydı aynen.
1: Yani böyle tabii Sivas o bölgeyi de andırıyor.
2: Tabii çok güzeldi.
1: Yani ne güzel ya. Güzel bir, aslında köprü gibi bir şey oluşturmuş değil mi? Anadolu tam ortasında.
2: Gerçek ama o bölge hep tabii etkileşim var orada. Yani Malatya, Elazığ, Erzincan, Adıyaman, bunlar hep birbirinden çok yakın müzik yapıları, etkilenme var tabii.
1: Yani herkes yani biliyor mesela hani bazı türküleri, mesela Kars bizim bölgenin türkülerini herkes, hı-hı, bilmeyebilir ama Sivas türkülerini ya da Malatya, hı-hı, türkülerini. Ben böyle dikkatimi çekmiştir. Onu bir sorayım dedim. Sivas mı değil Malatya'ymış bunlar.
2: Bir tanesi Erzincan, bir tanesi Malatya türküsü aynen.
1: Ağzına sağlık.
2: Teşekkür ederim Selma'cığım, sağ olasın. İkisi de gerçekten çok güzel türküydü. Çok güzel okudun.
1: Güzel okudun.
2: He valla sağ olasın. Yani, evet, teşekkür ederim.
1: Kötü diyemeyiz yani.
2: Yok yok, zaten kötü değildi. Kötü evet. Demen için kötü okumam lazım. Bak bu 6-7 kişiyiz. Hiç kimsenin kötü dediği yok senden başka.
1: Şimdi değerli dinleyiciler.
2: Sen de sesleneceksin Selma.
1: Şimdi ben Türkmen Diyarı'na gideceğim.
2: Ben
1: bugün
2: de gideceğim
1: sende,
2: senden
1: evet,
2: sonra.
1: Baktım senin repertuarında
2: Mehmet
1: da bugün
2: Üzbek
1: var.
2: Mehmet Üzbek
1: hocamız inşallah dinliyordur. İnşallah dinliyordur hocamız. Aslında Ömer Giray Akçay da Kerkük'lü arkadaşımız. Klasik gitar çalan sanatçı arkadaşımız.
2: Evet.
1: Ömer Kerkük'lüsün.
3: Kerkük doğumlu, Erbil'de yaşadım.
1: Erbil'de yaşadın. Şimdi o zaman bu türküler sana yabancı gelmeyecek.
2: Tabii, Ömer zaten gitarla sabahtan akşama kadar Kerkük Türkleri çalıp söylüyor.
1: Evet. Şimdi çok okumayı çok sevdim sözlerini.

0: İstanbul'da yaşıyor kendisi. Kerküklü bir sanatçı arkadaşımız var. Canım arkadaşım Osman Avcı dinliyor bizi şu an. Osman'a sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Osman'la bir araya geldiğimiz zaman mutlaka bir saat Kerkük türküleri okuruz. O hoyrat okur, ben türkü okurum. O hoyrat okur, ben türkü okurum. Selamlar Osman Avcı İstanbul'a ve bütün...
1: New Jersey'ye de selam söyle.
0: New Jersey'de epeyce yok.
1: Selam söylemiyorsun bayağıdır.
0: New Jersey'de de Kerkük'lü bir hocamız var. Ali Köprülü, evet, evet,
1: ona
0: aynen.
1: Da gitsin o zaman.
0: Ona da gitsin. Ve Mendeli'den Türkmen eline diye, şey, Mendeli'den Telafer'e selam olsun, Türkmen eline diyelim,
1: evet,
0: o zaman.
1: Teşekkürler Selma'cığım. Ağzına sağlık şimdiden.

0: Selma'cığım ne yaptın, bizi dağılalım bak. Ömer.
1: Ah.
0: Ömer ağladı. 10 dakikadır ağlıyor Ömer. 7-8 tane peçete verdim gözlere mezara.
1: O ağlar tabii gözleri. Gerçekten. Hem de evet, ben
0: dokundu memleketine götürdüm Ömer'i.
1: Mehmet Özbek hocamıza da tabii ki buradan selamlar yolluyorum tabii, tekrar. Çünkü ben ondan kendisinden tabii dinledim. Tabii ki kulağımızda Abdülvahit hocadan da var. Diğer üstadlardan da var ama. Çok seviyorum bu divanı. Çok divanları güzel. Çok seviyorum ama evet, bu birazcık da bayan ağzına yakın. Diğerleri evet, biraz erkek güzel. Ağzı ağzına daha çok Urfa divanı gibi.
0: Özbek hocanın ellerini öpüyoruz. Bu evet. Güzel eserlerin kaybolmaması için çok üstün gayretleri var. Abdurrahman Kızılay'ın da Mehmet Özbek hocanın evet, da evet, çok evet. Büyük emekleri evet. Vardı. Hocamızın ellerinden öpüyoruz. Sağlıklar diliyoruz. Selma'cığım dağ olur meşelerde diye benim Bartın'dan derlediğim bir Sadiye var Ataman'dan derlediğim bir Bartın türküsü vardı. Bunu Muzaffer Ertürk benden dinlemeyi çok sever Muzaffer abi. Bunu Muzaffer abiye armağan ediyorum. Bu türküyü Muzaffer abi çok sevdiği için. Dağ olur meşelerde isimli türküyü Muzaffer Ertürk abimize armağan ediyorum.
1: Hiç şu anda okunmamış bizi ama ben ilk defa duyuyorum.
0: Evet ben kendi Yurttan Sesler'de kaç sefer bu dizide bir repertuar olduğunu okudum Selma'cığım da. Denk gelmemiştir. Buna bağlı olarak da Şanlıurfa'dan bir türkümüz var. Kaleli'yem Kaleli. Bedirhan Kırmızı'dan alınan bu iki türküyü seslendireceğim.
1: Evet Gürsoy Babaoğlu sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Ne güzel iki türküydü. Ama ilk defa o birinci türküde ikinci kıtada ne diyor? Sen yumurta ol.
2: Gel ben... olan yar olayım, gel de hayran olayım. Sen yağ ol ben yumurta, tavada kavrulalım.
1: Ya. Ne güzel bir şey anlatmış böyle.
2: Çok güzel değil mi?
1: Sevgisini. Çok güzeldi, ağzına sağlık Gürsoy. Aynen,
2: çok sağ ol canım için. Teşekkür ederim.
1: Canım, şeyler süremiz azalıyor. O zaman hemen türküye geçelim mi? Ben hemen türkülerimi
2: olur, seslendireyim. Olur Selma'cığım. Son iki,
1: senin
2: ikimizin de son iki türkümüz var.
1: Çok güzel. O iki türküyü dinlemek istiyoruz bugün.
2: Evet.
1: Diyelim.
2: Sen neler seslendireceksin Selma'cığım şimdi?
1: Ben Azerbaycan'dan bir evet. türkü. Ardından da yine bizim bölgede dokunan, Azerbaycan'da dokunan. Hocadağ başında Ceylan Balalar. Onun öncesine de Üzünde Karadır Halın.
2: Bak Fatih Koçer senin için özel enstrüman getirmiş.
1: Evet,
2: bak, tütek
1: rica ettim. Tütek çalar mısın diye bakalım.
2: Her çalar. Zaman çalmıyor da denk her geldiğinde zaman. Çalıyor. Keyfi yerinde olursa işte. Sana denk geldi demek ki keyfi.
1: Yok aslında Fatih'e hiç bazen söylemiyorum ama bakıyorum tütek sesi geliyor diyorum ki sağ olsun gene.
2: Demek ki seni çıkartmış. Seviyor, beni sevmiyor, sevse çalar. Ben de hayatım boyunca o kadar 30 senedir tanışıyoruz bir kere bir parçama tütek çalmadı. Orada yokmuş.
1: Yörete olmuyor.
2: Hadi bakalım. Zevkle dinliyoruz Selma'cığım seni.
1: O zaman evet hadi bakalım.

0: Selma'cığım tebrikler. Kendi bölgenden iki tane güzel ilgi seslendirdin. İkisi de birbirinden güzeldi gerçekten. Çok hoştu.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok tabii yakışıyor. Ki tabii ki her şeyi çok güzel okuyorsun da bu Azir Türkleri çok Gürsün, başarıyla seslendiriyorsun.
1: Muazzez Türink hocamızın tabii sesinden dinlediğimiz, hı-hı, ben hep ondan dinlediğim bir türkü. Fakat son dönemlerde de çok kıymetli şefimiz Ali Haydar Gül'ün, buradan selam yollayalım.
0: Evet, ellerini öpelim Ali Hoca'nın.
1: Daha doğrusu bir takım bazı değişiklikler oldu. Onlar daha iyi oldu, anlaşılmıyordu notada. Ali Haydar Gül hocamıza da teşekkür ediyoruz.
0: Evet.
1: Çok büyük katkıları oluyor, sağ olsun.
0: Son dönem repertuara çok özel ve okumak isteyip de seslendiremediğimiz TRT repertuarında olmadığı
1: evet,
0: için.
1: Evet, evet, kesinlikle.
0: Çok güzel aşıklara ait çok güzel türküler vardı. Ali Hoca sağ olsun. Epey bir türkü, yani yüzlerce türküyü son dönem repertuara kazandırdı. Ayrıca o emeğinden dolayı da hem üzerimizde çok hakkı var Ali Haydar Gül'ün. Onun dışında da repertuara sağladığı çok sayıda güzel türkü içinde
1: ellerinden
0: öpüyoruz.
1: Biliyorsun bizim Gençlik Korosu'ndan da bizim
0: tabii,
1: hocamız.
0: Tabii tabii.
1: Ali Haydar Gül. Ben tabii o Ağrılı. Ağrılı olduğu için ben de Karslı olduğum için, hı-hı, birazcık tabii benim
0: torpilli
1: miydin? Sayılır. Evet.
0: Evet. Hoca beni de çok sever ama pek belli etmez. Yani şey yapmaz, söylemez hiçbir yerde ama Ali Hoca en çok erkek sanatçılarda beni sever öğrencilerinden. Ama hiçbir yerde de sevdiğini söylemiyor. Tam tersini söylüyor.
1: Ay canımız hocamız ya.
0: Ellerinden öperim Ali Hoca'nın.
1: Evet, aynen.
0: Ben de Kerkük'ten iki türkü seslendirmek istiyorum Selma'cığım.
1: O zaman.
0: İlki Kahveciyem Zarım Yok diye Abdülvahap Said'den derlediğim ve notasını yazıp repertuara kazandırdığım bir Kerkük türküsü vardı. Kahveciyem Zarım Yok isimli türküyü seslendireceğim. Ona bağlı olarak da Beyaz Gül, Kırmızı Gül güller arasından gelir. Bu da gene kaynak kişisi Abdülvahap Said. Abdülvahap Said'e ait bu iki Kerkük türküsünü seslendireceğim.
1: Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türk Evi programının daha sonuna geldik. Mikrofonda değerli sanatçı arkadaşım Gürsoy Babaoğlu ve ben Selma Geçer. Orkestramızda türkülerimize eşlik eden bağlamada Hasan Özçırpan, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Ömer Giray Akçay, bas gitarda Sezgin Eroğlu'ydu. Tabii ki yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş'ti. Başka bir Türk Evi akşamında daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın efendim.

0: benim türküm.
1: Merhaba, İsmail İlhan Yücel. Iğdır'ın Al Alması türküsünü rica ediyorum. Bütün sevenlere gelsin.